0: İletişimleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
1: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
2: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

0: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.
2: Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açtı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Ey adil ve merhametli Tanrımız, bizi günahkar alışkanlıklarımızdan kurtar. Oğlun İsa Mesih'in ölüleri ve dirileri yargılamaya geleceği günü beklerken daima dua etmemize ve hazır olmamıza yardım et. Bunu senden ölmüş ancak dirilmiş olan oğlun İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle. Radyo Maranata, günün her saati yanında.

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.

0: Sesi ve daha fazlası radyomarnata.com'da sizlerle.
1: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Rabbimiz, Tanrımız. Bu dünyadaki yaşamımızda birçok efendiye hizmet ediyoruz. Yine de bize yardım et ki şunu hatırlayalım. Tek gerçek hükümdar ve bütün efendilerin efendisi sensin. Senin çocukların olarak sahip olduğumuz özgürlükten ötürü sana şükürler olsun. Sen herkesten üstünsün. Bunun için sana teşekkür ediyor, seni övüyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.
5: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.

0: Kutsal Kitabı mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.

0: İlahiler, radyomarata.com'da.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Ey şefkatli ve merhameti bol Tanrımız! Yardımını hak etmememize rağmen bize lütfediyorsun ve yardım ediyorsun. Kutsal Ruh'ta oğlunun ardından gelelim diye bize yardım et. Öyle ki biz de senin sevginle bütün kardeşlerimizi, hatta bizden nefret edenleri bile sevelim. Bunları oğlun İsa Mesih'in adıyla diliyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.
0: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.
4: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
5: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
6: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
5: sözlerimiz,
6: ilahilerimiz
5: ve dualarımızla yanınızdayız.
6: Laf Lafı Açlı canlı yayını
5: her çarşamba öğlen 1'de
6: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal tanrımız! Bu yaşamın kaygıları, zenginliğin aldatıcılığı ve dünyasal zevkler bizi senden uzaklaştırıyor. Ya Rab, yüreklerimizi değiştir. Senin sözünden başka bir şeye sığınmayalım diye bize yardım et. Öyle ki sadece sana güvenelim. Bize verdiğin kurtuluş armağanı için sana sonsuz şükürler olsun. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.
4: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.

0: öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.
3: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

Ey Rabbimiz! Bizi yaratan, kurtaran ve kutsal kılan Tanrımızsın. Bedenimiz ve canımızla ilgilenen de sensin. Bize lütfunu ver. Öyle ki hem sağlıklıyken hem hastayken yardımını unutmayalım. Bize minnettar bir yürek ver. Bize yardım et. Seni daima yüceltelim. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.
4: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
1: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.
2: Hristiyanlık, tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık, kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorunlarınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal Tanrımız! Sana ait olanı hiç kimse senin elinden alamaz. Biz de sana iman ettik ve sana güvendik. Rab, biz sana aitiz. Sesini duyup süründen ayrılmayalım diye bize yardım et. Öyle ki sonsuz yaşamı alalım ve mahvolmayalım. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
2: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
2: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
2: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
2: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Baytekin.
2: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
4: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.
0: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com/radyomaranata adresinde sizlerle. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal, her şeye kadir Tanrımız, yaşamın ve ölümün Rabbi. Her şey yok olsa da sen daima varsın. Ölüm bizi devamlı tehdit ediyor. Yüreğimize korku düşürüyor. Bize yardım et ki sana sığınalım. Bize yardım et ki ölümü ve iblisi yenen oğlun İsa Mesih'e imanla bakalım. O, seninle ve kutsal ruhla birlikte sonsuza dek egemenlik sürecek. Amin.

0: Dedikodu.
1: Yalan.
2: İlişkiler.
3: Para.
1: Sevgi.
2: Acı sorunu.
0: Kaygı.
3: Stres.
1: Endişe.
3: Ve çok daha fazlasını farklı konuklar ve farklı önderlerle sohbet ederek paylaşacağız. Ben Daniel.
0: Ben Sedat. Hayatın İçinden programıyla hayata dair tüm sorularınızı yanıtlamaya çalışacağız. Radyo Maranata'da Hayatın İçinden programı şimdi başlıyor.
4: Bu kaygılar hiçbir zaman bitmeyecek.
5: Yeni yaratılışı anlamamız gerekiyor.
4: Bu kurtuluş tasarısı İsa Mesih'in ta kendisi.
0: Sevgili dinleyiciler, herkese tekrar esenlik olsun, esenlik olsun. Umarım hepiniz iyisinizdir. Sohbetin, enerjinin, ruhsal sözün doğru adresindesiniz, doğru frekanstasınız, doğru internet radyosundasınız. Radyo Maranata'ya hoş geldiniz efendim. Sesin ve sohbetin en güzel frekansı diyorum ben dinleyicilerimize. Hayatın İçinden adlı programımız yeni bir konukla başlıyor. Ben Sedat.
3: Ben Daniel.
0: Bu hafta yine Hayatın İçinden programımızda yeni yepyeni konuklarımız var, konuğumuz var. Bu konularla meydan okuyacağız, konuşacağız, derinlemesine ineceğiz. Bu hafta Daniel, kimi stüdyomuza getirdin, misafir ettin gene?
3: Evet, bugün çok sevgili, çok değerli bir kardeşimiz var. Pendik Protestan Kilisesi'nden Göksel bizimle birlikte. Hoş geldin Göksel.
6: Hoş bulduk.
0: Hoş geldin.
3: Seni görmek aramızda güzel ve bugün de çok önemli bir konuyu konuşacağız, görüşeceğiz.
0: Evet, bu konuyu konuşmadan önce Daniel, hemen bir reklam alalım senden. Radyo Maranata dinleyicileri nasıl ulaşacak bizlere?
3: Evet, bir e-mail adresimizi verelim her zaman verdiğimiz gibi. hayat@radyomaranata.com'dan bize yazabilirler. Düşüncelerini ve görüşlerini bize iletebilirler.
0: Daniel, her hafta bu konu hakkında şey mail veriyorsun ama ben mesela bir dinleyiciyim. Bu frekansı açtım internet radyosundan. Ne yapacağım? Mesela açtım, bir sorum var. Kafama bir soru takıldı. Tak, bu e-maili yazıp hemen mail atıyorum değil mi? Bu şekilde yani.
3: Tabii, e-maillerini atıyorum. Ya da hoşlanmadıkları şeyleri ya da ekstra görüşleri olan varsa, fikirlerini, evet, düşüncelerini ya da konuşulmasını istediği bir konu varsa bunu bizimle paylaşabilirler tabii ki.
0: Tamam. Daniel, Göksel'i getirdim bu hafta. Hamdolsun şu anda karşımda güler yüzlü, cana yakın, sevinç dolu sevgili önderimiz burada. Bugün Göksel'i hangi koduyla soru sorarak ne diyelim, ben aslında bazen takılıyorum, sıkıştıracağız, sohbet edeceğiz. Bu hafta hangi konuyu seçtin Göksel için?
3: Evet, bu hafta hepimizin belki yaşadığı, deneyimlediği, hayatın içinden programımızla da bağlantılı olarak çok özel ve önemli bir konuyu konuşacağız hep birlikte. Hangi konu? Öfke konusu.
0: Evet, yani... evet. Zor bir konu seçmişsin. Benim için de önemli bir konu. Ben de zaman zaman öfkeleniyorum. O zaman Göksel, bu hafta öfkeyle başlıyoruz. Aslında öfkeyle başlamadan önce ben internetten öfkenin biraz tanımına bakayım dedim. Ne yazıyor? Öfke şöyle diyor işte. Genel olarak öfke, duyurulmamış isteklere, istenmeyen sonuçlara ve karşılanmayan beklentilere verilen duygusal tepkidir. Öfke diğer duygular gibi son derece doğal, evrensel ve sağlıklı olarak ifade edildiğinde yapıcı ve kişiler arası iletişimi düzeltici olabilen bir duygudur. Bu konuyu da konuşacağız. Göksel, hemen konuya hızlıca gireyim. Biraz öfke hakkında konuşalım. Biraz neler söylemek istersin bu konu hakkında?
6: Öfke, okuduğun tanımda da gördüğümüz gibi bir refleks, bir tepki. Bir durum oluşuyor ve bu bizde bir öfke duygusu uyandırıyor. İlk aklıma gelen tabii ki biz araba kullanırken bir arabanın hiç sinyal vermeden önümüze kırması veya yolda yol hakkı bizdeyken bir başka sürücünün o hakkı gasp etmesi. Ya da bir diğer örnek, biz bir sırada bekliyoruz, her şey düzgün ama birisi geliyor hiç sıraya bakmadan direkt önden bankodaki kişiyle konuşmaya çalışıyor gibi. Bu takım kurnazlıklar diyelim. Ve bunlar bizi öfkelendiriyor ve bu bizde bir tepki yaratıyor doğal olarak. Ancak burada önemli olan nokta şu, öfke çok basit bir duygu gibi görünmesine rağmen çok yıkıcı sonuçları da olabilir. Evet. Bir anlık öfke dediğimiz bir terim var ki onunla hani eğer akşam haberleri izlediğinizde göreceksiniz ki birçok şeyin, birçok cinayetin, birçok saldırının temelinde bu öfke var. Birisi öfkeleniyor ve bir anlık öfkeye kapılarak karşısındakini öldürebiliyor. İki komşu park kavgası yapıyor ve birbirlerini öldürüyorlar. Demek ki o kadar hafife alınacak bir duygu da değil, çok yıkıcı sonuçları olabilir.
3: Evet. Yani haksızlıkla karşılaştığımız zaman ya da haksızlığa uğradığımızı düşündüğümüz zaman, belki bu yanlış haksızlık da olabilir ama haksızlıkla karşılaştığımız zaman öfkeleniyoruz genelde, bunu söyleyebiliriz. Ama belki yani öfkenin zararlı etkisine girmeden önce şunu da belki belirtmekte yarar var. Yani evet, haklı öfke ya da bazen öfkelenmekte haklı olabilir miyiz gibi bir soruyu sorarsak ne düşünürsünüz, ne söylersiniz?
6: Haklı öfke vardır elbette ve kutsal kitaba baktığımızda direkt olarak öfke günahtır gibi bir kavram yok. Fakat öfkenin bizde günaha yol açmamasını söylüyor. Öfkelenin, öfkelenebilirsiniz fakat günah işlemeyin. Örnek şöyle verebiliriz. Diyelim gene araba kullanıyoruz ve bir araç önümüze kırdı, bizi tehlikeye attı. Bir anda öfkelendik. Bu öfke sağlıksız bir duygu değil ama eğer biz o diğer sürücüye kötü kelimeler kullanmaya başlarsak işte o zaman bu bizi günaha yöneltiyor. İşte o noktada durmak lazım. Öfkelenmek tamam, sağlıklı, normal bir refleks ama devamında bunun bizim günah işlememize yol açmaması gerekiyor.
3: Yani kırmızı ışıkta birisi geçtiği zaman öfkeleniyoruz çünkü bunun sonucunda birine zarar verebilir ya da yolda bazen görüyorum yani bir erkek bir kızı kadını taciz ediyor, bağırıp çağırıyor. Ya tabii nasıl böyle bir şey yapabilir diye düşünüyorsun ya da çocuğuna vuruyor mesela, çocuğu suçsuz,

0: para bozan, yani o İsa tapınağa girmişti ve orada tapınakta para bozanları gördü. Hayvan satanlardan yani
1: Kovdu onları
0: yani
1: oradan. Hı.
0: şey istiyordu. Orada bir duygu patlaması var aslında ve o duygu patlamasında öfkesini de görüyoruz. Göksel, orada sen ne hissediyorsun o bölümü okuduğunda? İsa çünkü tapınağa giriyor. Orada ahlaki olmayan, etik olmayan şeyler var. İnsanlar işte para, pul peşinde falan. Orası tamamen şey yerine dönmüş. Para pazarına dönmüş. İsa bunu görünce canı yanıyor büyük ihtimalle ve duygusal bir patlama yaşıyor. Ve öfkesini o şekilde dile getiriyor. Sen ne düşünüyorsun o gördüğü manzara karşısında İsa'nın tapınağa girdiğinde eski yeni anlaşmada?
1: Öncelikle dinleyicilerimize kısaca olayın ne olduğunu özetleyelim. Tapınakta dünyanın birçok yerinden kişiler gelip orada kurbanlar sunuyorlardı. Fakat şöyle düşünün, Türkiye'de yaşayan bir Yahudi gibi düşünün. Onun elinde Türk lirası var. Bir diğer Yahudi Arabistan'dan geliyor. Onun da Arap parası var. Ama bunlarla herhangi bir şekilde kurban alamıyordu kendisine. Tapınağın kendi bir para birimi vardı. Önce kendi elinde getirdiği yerel para birimini tapınağın para birimine çeviriyordu ve ondan sonra satın alıyordu. Ancak ne yazık ki tapınağı idare eden kişiler bunu bir kazanç kapısı olarak görüyorlardı. Şimdiki tabirle çok ciddi komisyonlar kesiyorlardı bu paralardan. Ama şöyle düşündü İsa, bu insanların buraya gelme sebebi ne? Tanrı'ya yaklaşmak, günahları nedeniyle kurbanlar sunmak, şükür kurbanları kesmek. Ama siz onların Tanrı ile olan ilişkisi üzerinden bir kazanç sağlamaya çalışıyorsunuz. Ve Tanrı ile olan ilişkilerini sanki bir maddiyata doğru çeviriyorsunuz ve bundan bir ekstra bir kazanç sağlıyorsunuz ve siz çok yanlış bir şey yapıyorsunuz çünkü Tanrı'ya karşı suç işliyorsunuz. Biz her ne kadar haksızlık konusunda insanların ya bu yol hakkı benim dediğimde haksızlığa kızsak da yapılan en büyük haksızlıklar, en büyük günahlar esasında Tanrı'ya karşı işlenen konulardır. O yüzden İsa bu konuda sessiz kalamadı ve orada para bozanların masalarını devirdi ve dedi ki hayır siz burayı olması gerekenden çok daha başka bir yere doğru çevirdiniz. Bu amaçla düşünülmemişti ama siz buradan para kazanmaya çalışıyorsunuz ve Tanrı'nın işini çok yanlış noktalara sürüklüyorsunuz. Bu yüzden de çok kızdı.
2: Yani Tanrı'nın aslında öfkesini de kutsal kitapta görüyoruz. Günah karşısında yani eninde sonunda günahın ücreti ölümdür diyor ve bunun sonucunda da bir yargılanma olacak, bir öfke olacak. Ama şunu belki belirtmekte yarar var. Tanrı'nın öfkesiyle ya da insanın o andaki duyduğu öfkeyle biz insanların zaman zaman duyduğumuz öfke arasında fark olabilir. Yani biz bu öfkemizin sonucunda başka insanlara da zarar verebiliriz. Örneğin mesela Tanrı'nın öfkesiyle ilgili çok ayet de okuyoruz Kutsal Kitap'ta ama yine Mezmur'da diyor ki Rab lütufkar, Mezmur 145:8'de Rab lütufkar ve sevecendir, tez öfkelenmez ve sevgisi engindir diye okuyoruz. Ama biz insanlar yani bence yani neden öfkeleniyoruz? Kırılgan olduğumuz için, kendimizi yetersiz hissettiğimiz için ya da dışarıya bir güç gösterisi yapmak için işte ben haklıyım, ben bunu hakkımı öfkemle alacağım diye bir güç gösterisi yapmak için ve karşı tarafa zarar vermek amacıyla öfkeleniyoruz. Bence bu tehlikeli ve bunun üzerine biraz konuşmalıyız.
0: Aslında düşündüğünüz zaman öfke bazen tabii iyi şeyleri de var, olumsuz şeyleri de var. Olumsuzluğu da biraz daha artırsa kötü şeylere de neden olabiliyor. Bazen insanlar öfkelendiğinde de böyle rahatlıyor. Böyle bir motive, oh be rahatladım falan diyor ama birazcık bir seyirci diyorum, dinleyici olarak sorsaydım. Biraz rahatlamış da hissediyor. Yani öfkeyi burada koruduğum için değil. Öfke bazen insanı rahatlatıyor gerçekten ama doğru öfke tabii ki. Siz bilmiyorum hiç öyle rahatladığınızı hissettiğiniz zamanlar oldu mu öfke aracılığıyla? Yoksa da diğer.
2: Bence iki şey düşünmek lazım. Yani sen kendini işte dediğim gibi ifade ettim, hakkımı aldım, öcümü aldım diye düşünürsen rahatlayacaksın ama karşındaki tarafı üzdüğünü, onunla olan ilişkinin bozulduğunu bu öfke sonucunda onunla olan öfke hani dediğim gibi ilişkiye bağlı, sevgiye bağlı ve öfkelendikten sonra hakkımı aldım diye düşünürsen mutlu olacaksın.
0: İntikam gibi
2: İntikam
0: yani.
2: İntikam aldım diye ama evet. İlişkim bozuldu, bir daha onunla konuşamayacağım. Belki o da benim işte bu kızıttığım, öfkelendiğimi başkasına anlatacak ve dolayısıyla bu benim öfkem birçok insanla olan ilişkimi bozacağını düşündüğümden dolayı da bence her ne kadar sevinsek de çok doğru olduğunu düşünmüyorum açıkçası.
0: Evet.
1: Ben de katılıyorum Daniel'e. Neden? Çünkü Efesliler 4:31'de şu ayet geldi aklıma. Diyor ki Paulus, her kötü niyetle birlikte her türlü kin, öfke, kızgınlık, bağırışma ve

0: iftira sizden uzak olsun. Kardeşler arasındaki ilişkiyi tanımlarken yapılmaması gereken davranışlar arasında öfkeyi de kattığını görüyoruz. Ve bundan belki daha önemlisi, öfkenin yanında koyduğu şeylere baktığımızda aynı tabaneyi koyuyor. Kin, kötü niyet, kızgınlık, bağırışma ve iftira. Çünkü öfke diğer tüm bu durumlarla, duygularla birlikte bir arada çalışan bir duygu ne yazık ki. O yüzden öfkenin bir anlık bize karşı iyi gelmesine şöyle bakabiliriz. Diyelim maça gittik, bağırıyoruz, çağırıyoruz, hakeme kötü sözler söylüyoruz, karşı takım için kötü sözler söylüyoruz ve bu bize bir rahatlama yaratıyor. Hatta birçok kişi şöyle söyler, maça gidiyorum, rahatlıyorum, bütün enerjimi stresimi atıyorum. Ama bunu yaparken, bu stresi atarken ne yapıyoruz? Kötü sözler kullanıyoruz, birilerini aşağılıyoruz, bağırıyoruz. Ve eğer kullandığımız yöntem buysa, bu şekilde atıyorsak, bu çok sağlıklı bir stres atma yöntemi değil gibi. Benim önerim öfkelendiğimizde biraz yalnız kalmak, biraz sakin kalmak ve biraz Rabbe yaklaşmaya çalışmak, biraz ondan duymaya çalışmak, kutsal kitap okuyarak, belki bir şarkı dinleyerek, müzik dinleyerek sakinleşmeye çalışmak çok daha faydalı diye düşünüyorum.
1: Yani senin dediğinle bağlantılı olarak kutsal kitap aslında benliğin işlerinden söz ediyor. Yani o zaman yine Galatyalılar 5:19'da okuyoruz. Evet, öfkenin belki olumlu tarafında ilk başta konuştuk ama yani benliğin işleri bellidir diyor Galatyalılar. Galatyalılar 5:19'da. Yani bunlar fuhuş, pislik, sefahat, putperestlik, büyücülük, düşmanlık, çekişme, kıskançlık, öfke diyor. Yani bunlar bencil tutkulardır ve bölünmeler yaratır ve Tanrı'nın sözü bizi bu konuda uyarıyor. Yani bu konularda sizi uyarıyorum ve böyle davrananlar, böyle hayatlarını sürdürenler diyor, Tanrı'nın egemenliğini miras alamayacaklar. O yüzden yani öfkemizi kontrol etmemiz gerekir diye düşünüyorum. Ve şunu da belki ekleyebilirim. Yani normal olarak örnek verirsek, yani birisi öyle diyordu. Yani bir insan belki ne kadar zayıfsa, ne kadar güçsüzse o kadar daha çok bağırır, çağırır ve öfkeli olur. Yani bir bebekten örnek vermişti. Örneğin bebek istediğini alamıyor, elde edemiyor küçükken. Yani konuşamıyor, söyleyemiyor. Ne yapıyor? Ağlamaya, bağırmaya başlıyor. Yani bir şekilde öfkeleniyor. Dolayısıyla hani sanki böyle sürekli öfkelenen, kızan, bağıran, çağıran kişi, istediğini elde edemediği için bağırıp çağıran kişi, bence bir bebek gibi de olabilir düşüncesiyle kendimizi belki motive edebiliriz. Ya da bir zayıflık olduğunu düşünerek kendimizi motive edebiliriz diye düşünüyorum.
2: Evet, şimdi bu bölümde bir ara veriyoruz. İkinci bölüme geçeceğiz ve ikinci bölümde de önemli bir konuyu konuşacağız. Şimdi ben eğer bir dinleyici olsaydım, tamam çok güzel konuştun Daniya, Göksel, Sedat ama ben şimdi bu uygulamada nasıl olacak? Bir çözüm var mı? Bana ne öneriyorsunuz? Dua mı? İşte bunu yap, şunu yapma falan filan. Bir ara verelim. Kısa bir aradan sonra bu çözüm yolları konusunda, adımlar hakkında tek tek konuşacağız. Bizden ayrılmıyorsunuz. Hayatın içinden programı devam ediyor.

0: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
1: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com Radyo Maranata adresinde sizlerle.
2: İncil'in bütün bölümlerinin kendi bağlamında anlatıldığı ve konuşulduğu Adım Adım İncil programında Tanrı'nın değişmeyen sözlerini okurken nasıl bir bakış açısıyla bakmamız gerektiğini, Tanrı'nın bize ne söylemek istediğini ve hayatımıza bunu nasıl uygulayabileceğimizi konuşuyoruz. Sizin de İncil ile ilgili merak ettiğiniz konular ve sorular varsa bu programda yanıtlarını bulabilir ve gerçekleri öğrenebilirsiniz.
3: Adım Adım İncil programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
0: Maranata.
4: Merhaba Radyo Maranata dinleyicileri. Tekrar sizinle Hayatın İçinden programı internet radyomuza devam ediyor ve program konuğumuz Pendik Protestan Kilisesi'nden Göksel. Daniel, nerede kalmıştık?
5: Evet, öfke konusu üzerinde konuşuyorduk ama bir soru soracağım ben öncelikle. Bundan devam edelim diye düşünüyoruz. Yani öfkeleniyoruz hepimiz zaman zaman ama öfkemizi kontrol etmemiz de gerekiyor diye düşünüyorum bir şekilde. Hani bunu kontrol edebilir miyiz, daha doğrusu bunu sorabiliriz. Ya da ondan önce belki öfkenin bize verdiği zararlar nelerdir? Yani öfkeyle kalkan zararla oturur diye bir atasözümüz var. Belki Göksel, onu soralım. Yani öfkelendiğimiz zaman bunun sonucu, bunun zararları neler oluyor? Bir örnekler verebilir misiniz? Belki hayatınızdan da verebilirsiniz. Bir zamanında bir şeye karşı öfkelendiniz ve bunun sonucunda büyük bir acı ve zarar gördünüz.
6: Bir diğer atasözü geldi aklıma. Sen öyle deyince keskin sirke küpüne zarar diye bir gene bir sözümüz var. Birçok atasözü var bununla ilgili. Eğer ikiye ayırırsak, yani bize verdiği fiziksel zararlar ve ruhsal zararlar diye ikiye ayırdığımızda, fiziksel tarafa geldiğimizde şunu görüyoruz. Bu bizi strese sokuyor. Durduk yere sinirleniyoruz. Bizim sevincimizi alıp götürüyor bir anlamda. Moralimizi bozuyor. Hatta ileri seviyelerde anksiyeteye kadar yol açabilir. Ve öfkelendikçe şunu fark ediyorum. Daha kolay öfkelenmeye başlıyoruz. Evet. Yani ona izin verdiğimizde ruhumuzda artık o daha kolay bir yol olarak, bir çıkış kapısı olarak görüyor. Ve daha kolay öfkelenebiliyoruz.
5: Bağımlılık gibi bir şey oluyoruz.
6: Ve her seferinde de o verdiğimiz tepki bir öncekinden daha yüksek oluyor. Belki bir ay önce biraz öfkelendiğimiz bir konu bir ay sonra bizi daha çok öfkelendiriyor. Çünkü bir önceki öfkeyle aynı tatmini hani veremiyoruz kendimize, değil mi? Hani dedik ya, stres atıyoruz, kendimizi rahatlatıyoruz. O rahatlatmamaya başlıyor ve daha fazla öfkeleniyoruz. Ve en önemlilerinden bir tanesi de fiziksel zararların etrafımızdaki insanlarla olan etkileşimimiz. İnsanları kırıyoruz, insanları üzüyoruz, ilişkilerimiz parçalanıyor. Diyebilirsiniz ki ama bu fiziksel bir şey mi? Evet, çünkü birçok kardeş birbiriyle konuşmuyor, amca yeğeniyle konuşmuyor ve bunun bize sağladığı farklı sonuçlar da oluyor. Küskünlükler oluyor arada, dargınlıklar oluyor. Bir anlık öfke nedeniyle ağzımızdan çıkan bir söz 10 yıllık, 20 yıllık ilişkileri bir anda bitirebiliyor ve bizim sosyal hayatımızı da ciddi anlamda etkiliyor. Ruhsal tarafına baktığımızda ise öfkelenmek ve öfkenin yol açtığı günah bizi Rab'den uzaklaştırıyor. Evet. Efesliler 4:26'da şöyle söylüyor. Öfkelenin ama günah işlemeyin. Öfkenizin üzerine güneş batmasın. Ve bir sonraki ayette çok çok önemli bir vurgu var. İblise, yani şeytana da fırsat vermeyin. Bizler her öfkelendiğimizde, her bir anlamda yoldan çıktığımızda şeytan bundan mutlu oluyor. Çünkü şeytan diyor ki evet, şimdi onu yakaladım. Onu Rab'deki sevincinden, Rab'deki mutluluğundan, Rab'deki huzurundan çok daha farklı bir noktaya çekebilirim. Sıkıntı içinde, problem içinde bırakabilirim. Ve bir anlık bile bizim Rab'le olan ilişkimizi bozsa şeytan bundan mutlu oluyor. Kesinlikle. Ve Paulus o yüzden uyarıyor. Diyor ki hayır, şeytana fırsat vermeyin. Ve birinci bölümde bahsettiğim konuya tekrar değinmek istiyorum. Öfkelenmek günah değil. Öfkelenmek bir duygudur, normaldir. Ama öfkenin devamında bir sonraki adımda günah işlememeye, orada kendimizi sınırlamaya, orada bir dur demeye, bir es vermeye dikkat etmek gerekiyor.
5: Kesinlikle. Yani belki ben de arkadaşımdan da örnek verebilirim. O da bize bir gün gelecekti. Yolda gidiyordu, yine trafik olayı. Trafikte özellikle çok fazla oluyor. Araç, karşıdaki araç yanlış yoldan girmişti. O doğru, haklıydı aslında. Ama işte birbirleriyle, o hani köprüde karşılaşan iki keçi olayı var ya, onun gibi birbirlerine kızmaya, sen geri çekil diyor, onunla diyor sen geri çekil. En sonunda yani arabanın içinde ailesi de vardı arkadaşımın, ama o da dayanamadı, dışarı çıktı, birbirlerine girmeye başladılar, kavga etmeye başladılar. Sonunda arkadaşı göremedim, çünkü işte onun da gözü yüzü morarmıştı, karşıdaki arkadaşın da gözü yüzü morarmıştı. Maalesef işte biz buluşamadık ve bir şekilde zarar çekilmiş oldu. Kutsal kitapta da bilmiyorum, aklına gelen bir örnek var mı Sedat?
6: Yani kutsal kitapta Habil'le Kain'le Habil'in hikayesi var. Yani orada yani yeniden belki okuyabiliriz. Orada Kain kardeşi Habil'i işte daha sonra Kain'in kardeşi Habil'i doğurdu. Habil çoban oldu. Kain ise çiftçi. Günler geçti. Bir gün Kain toprağın önünden Rabbisunu getirdi. Habil de sürüsün ilk doğan hayvanlarından bazılarını, özellikle yağlarını getirdi. Rab Habil'i ve sunusunu kabul etti. Kain de sunusunu ise reddetti. Kain çok öfkelendi. Hı hı. Suratını astı. Rab Kain'e niçin öfkelendin diye sordu. Niçin suratını astın? Doğru olanı yapsan seni kabul etmez miyim? Ancak doğru olanı yapmazsan günah kapıda pusuya yatmış seni bekliyor. Ona egemen olmalısın. Kain kardeşi Habil'e haydi tarlaya gidelim dedi. Tarlada birlikteyken kardeşini saldırıp onu öldürdü. Rab Kain'e kardeşin Habil nerede diye sordu. Kain bilmiyorum, kardeşimin bekçisi miyim ben diye karşılık verdi Rab. Ne yaptın dedi. Kardeşinin kanı topraktan bana sesleniyor. İşte burada öfkenin ve itaatsizliğin ve kıskançlığın neden olmuş olduğu farklı adımlar var. Aslında buradan 7-8 tane konu çıkartabiliriz. Tabii burada aşırı bir tepki var. Ama ne yazık ki öfke bazen anlık olduğu zaman bazen eğer iyi kontrol edilemezse kötü nedenlere sebep oluyor. Aslında ben buradan yola çıkarak size sormak istedim. Öfkemizin çözüm yolları var mı? Ve öfkemizi nasıl kontrol edebiliriz? Ne yapabiliriz bununla ilgili? Göksel, sen bununla ilgili belki söylemek istediğin bir şeyler olabilir. Dinleyicilerimize aklına bir şeyler geliyor mu? Öfkenin kontrolüyle ilgili sakinleştirebilir miyiz kendimizi? Aslında zor. Bizim ülkemizde öfke aslında çok önemli bir durum. Türk insanının zorlandığı bir konu. Hepimizin zorlandığı bir
5: stresten
6: konu.
5: Stresten dolayı
6: tabii,
5: yaşıyoruz.
6: Türkiye
5: yani
6: şartları
5: çok
6: zor olduğu zaman. Ama bilmiyorum, çözüm yolu hakkında bir şey söyleyebilir misin bize?
7: Bence reçete haklı, haksız olma durumunu biraz irdelemekten geçiyor. Bütün sorun bizim haklı, karşı tarafın haksız olduğunu düşünmemizden başlıyor. Oysa gerçekten haklı olan kim, ona bakmak lazım. Yani bizim Tanrı'yla olan ilişkimizi düşünelim. Bizim haklı olabildiğimiz hiçbir nokta yok. Öyle değil mi? Evet. Ama gene de insanlar Tanrı'ya öfkelenebiliyor. Niye bu başıma geldi? Niye böyle oldu? Neden böyle şeyler yaşıyorum gibi öfkelenebiliyoruz. Birçok insan var ki Tanrı'ya öfkeli. Oysa hiçbir hakları yok. Tıpkı bunun gibi İsa Mesih de bize haklı olma konusunda ilginç öğretişler veriyor ve bizim dünyada alışık olmadığımız öğretişler. İşte biri sizinle 1000 adım yürümek istiyorsa siz onunla 2000 adım yürüyün. İşte biri sizden 100 lira borç istiyorsa siz ona 200 lira borç verin. Veya zaman zaman haklı olsanız da hakkınızı aramayın. Neden böyle söylüyor? Çünkü biz kendimizin haklı olduğunu düşündüğümüzde bu aksi bir durumda hemen bize kolaylıkla öfkeye yol açabiliyor, kine yol açabiliyor, düşmanlığa yol açabiliyor. Oysa haklarımızdan İsa Mesih uğruna, Rab uğruna vazgeçtiğimizde ve şunu diyebildiğimizde, evet o kişi karşı taraftan geldi arabayla, haksızdı ve ben haklıyım, evet, ama ben buna odaklanmak istemiyorum. Ben o kardeşe geri ben gideyim, o geçsin ve eğer o bana kötü bir söz söylerse de o bundan utansın. Çünkü ben ona herhangi bir şekilde cevap vermeyeceğim gibi bir yaklaşımla yaklaştığımızda hem kendi içimizi rahatlatmış oluyoruz, hem de bu haklı haksız olma durumunu, bu yargılama işini Tanrı'ya bırakmış oluyoruz. Eğer bunu Tanrı'ya bırakırsak göreceğiz ki zaten bizim de çok haksız olduğumuz durumlar vardı. Ama Tanrı hepsini görmezden geldi. Bize çok öfkelenmek için sebebi vardı ama öfkelenmedi. O zaman biz de o Tanrı'nın örneğini kendi hayatlarımıza uygulayabilir ve öfkemizi kontrol altında tutabiliriz.
5: Şeyi düşünebiliriz belki, yani dediği gibi haklılık konusunda her insan kendisini haklı görüyor. Yani o ters yönden giren kişi bile ne bileyim acelem var işte şuraya yetişmem lazım. Yani kafasında muhakkak bir şey kuruyordur. Ve kendini haklı gördüğü için o öfke patlaması onunla da oluşuyordur. Ama o yüzden bence bu içimizdeki öfkenin kökeniyle yüzleşmek de belki iyidir diye düşünüyorum. Yani nereden kaynaklanıyor bu öfke, bu sinir, bu gerginlik? Yani çok stresli miyiz? Çok şeyler yaşıyoruz, çok düşünüyoruz. Belki kafamızda çok kuruyoruz.
8: Aslında ruhsal açıdan derinlere bakmak lazım. Yani geçmişi, bir kişinin geçmişi nasıldı? Yani aileden kaynaklı olabilir, şiddet görmüş olabilir, yaşadıkları, yaşadığı baskılar veya eğitim seviyesi nasıl oldu? Rahat bir ailede mi büyüdü, zor bir ailede mi büyüdü? Ya da sonradan bir travma yaşadı ve bu hale mi geldi? Bir de yaşadığı yaşam koşulları da bazen insanın yani öfkesini farklı farklı derecelere getiriyor. Aslında burada öfkenin kontrolü çok önemli. Yani sizin de Göksel'in de bahsettiği konuda nasıl olduğu ve nasıl eylem adımları ve planlarının olduğu. Bu konuda yani kutsal kitaba belki bakmak lazım. Kutsal kitapta yani bilmiyorum ben mesela yani çok öfkelendiğim zamanlar bazen bilmiyorum size önerilerde bulunuyorlar mı? İçinden ona kadar say ya da ben ya da dua et işte Rab bana güç ver, Rab bana esenlik ver ya da başka şekilde böyle motive edecek şeyler var. Sizin aklınıza bir şey geliyor mu bu konuyla ilgili? Kutsal kitaptan da olabilir bir söz. Ne yapıyorsunuz mesela öfkelendiğinizde? Yoksa öfkelendiğinde ne yaparsın? Mesela seni bir öfkelendirdik ki çok doğal bir şey hepimizi öfkelendirdi. Ben içimden ya sayıyorum ya dua ediyorum ya da patlıyorum yani bu üçten üç şeyden birini muhakkak yapıyorum dürüst olmak gerekirse. Yoksa sen ne yaparsın? Nasıl bir tavrın var?
6: Ben öfkelendiğim zaman öncelikle o anda bir tepki verdim mi diye düşünüyorum. Çünkü bazen gerçekten ağzınızdan kötü bir söz çıkabiliyor ve bu istemsiz olabiliyor ve sonra hemen düşünüyorum. Yani bu yaptığım hareket doğru mu? Bu öfke doğru mu? Elbette değil. Ve bazen böyle şeyler görüyoruz ki o kişiyi sevmek çok zor geliyor. Trafikte bir şey yaptığı için, günlük yaşamda bir şey yaptığı için ve o zaman şunu düşünüyorum. Rab nasıl sevebilirim bu insanı? Çünkü kutsal kitap açık ve net şöyle söylüyor. Gördüğü kardeşini sevmeyen görmediği Tanrı'yı sevemez. Hı hı. Ve bir imanlı olarak bizim en önemli buyruğumuz Tanrı'yı her şeyden çok sevmek ve diğer insanları da kendimiz kadar sevmek. Ama bazen çok mümkün olmayabiliyor. Hı. Ve o anda öfkeleniyoruz ve o zaman hep bu ayetleri aklıma getirmeye çalışıyorum. Hı. Rab ben bu kişiyi sevmiyorum gibi şu anda ama bunu nasıl değiştirebilirim? Yüreğimi lütfen değiştir. Çünkü bu benim tek başıma yapabileceğim bir şey değil. Hiç kimsenin tek başına yapabileceği bir şey değil. Bu büyük büyük olur eğer bunu iradeyle çözmeye çalışırsak. Ama Rab bir aklıma getirdiğim andan itibaren ilginç bir şekilde sakinlediğimi hissediyorum. Daha çok mantıklı düşünebiliyorum. Nefes alışverişim düzeliyor. Ve Rab'be yaklaştığınızda gerçekten fark ediyorsunuz ki bu o kadar da kafamızdaki kadar da büyütülecek bir konu değil. Bu kadar da ciddi bir konu değil. O zaman sakinleşmemek için de bir sebep kalmıyor.
8: Şey önemli galiba yani öfkeyi ele almanın yollarından bir tanesi iyiliğe kötülükle karşılık vermemektir diyorlar yani. Yani hep böyle bizim verdiğimiz tavırlar da çok önemli sanki. Yani öyle diyebilir miyiz? Hem düşünce olarak hem fiziksel olarak. Yani sanırım sen bunları dengelemeye çalışıyorsun bir şekilde hayatında. Ben mesela zorlanıyorum bazen gerçekten çünkü çok zor oluyor yani.
5: Zor şeyler yaşıyoruz.
8: Bu konuda tabii. Ben bir dönem gerçekten ruhsal danışmana gittim. Ya arkadaş öfkeleniyorum. Bir haksızlığa uğradığım zaman öfkeleniyorum. Bana yardım edin. Tabii kutsal kitap ışığında bazı konularda kendim şifa almaya çalıştım. Çok zor. Bu temel adımları yapmak çok zor. Hı-hı. Sevgili dinleyicilerimize yani son olarak kapanışa doğru ne önerebiliriz bu öfkeyle ilgili? Ne düşünüyorsun Dani'ye? Bir şeyler söylemek ister misin bu konu hakkında?
5: Yani şunu da düşünebiliriz. Öfkelendikten sonra ortaya çıkan şeyler hani dedin ya sen ilk başta rahatladık mı? Yoksa bundan sonra da bir pişmanlık duyuyor muyuz? Yani yüreğimizde bir rahatsızlık duyuyor muyuz? Ve Göksel'in de dediği gibi gerçekten ancak Tanrı bize birçok konularda ve özellikle bu öfke konusunda o bize yardım edebilir. O bize bilgelik verebilir. Örneğin çok güzel bir ayet var kutsal kitapta. Mesela diyor ki akılsız hep patlamaya, Özdeyişle 29:11'de akılsız hep patlamaya hazırdır. Yani ben akılsız olmak istemiyorum. Bilge ise öfkesini dizginler diyor. O zaman bilge biri olmak istiyorum öfkelendiğim zaman. Bunu düşünmem lazım ve Göksel'in dediği gibi düşüncelerimi Rabb'e odaklamak önemlidir diye düşünüyorum. Ve bazen evet müzik dinlemek benim için de iyi oluyor. Yani o anda öfkeye odaklanmak değil, başka şeylere odaklanmak, Rabbin sözüne odaklanmak, onun söylediği şeylere odaklanmak. Çünkü bize yapılan haksızlığa odaklandığımız zaman direkt patlayacak ve öfke ortaya çıkacak ve karşımdaki kişiye zarar vereceğim. Dolayısıyla da Rabb'e odaklanmak, Rabb'den yardım istemek, ondan bu konuda bilgelik istemek, beni sakinleştirmesini istemek ve bunu yaptığım zaman gerçekten ben de Rabbin esenliğini, Rabbin sakinliğini alabiliyorum.
8: O zaman şunu söyleyelim. Öfke aslında incindiğimizi, haksızlığa uğradığımızı, ihtiyaçlarımız ya da isteklerimizin karşılanmadığını, engellendiğimizi, yani sınırlarımızın ihlal edildiğini ya da tehdit algıladığımızı gösteren önemli bir sinyal olduğunu burada birlikte tartıştık, konuşmaya çalıştık ve Tanrı sözüne baktık. Bu konudaki en önemli adımlardan biri Tanrı ile olan ilişkimiz, onunla olan yürüyüşümüz çok önemli ve bu yürüyüşte Tanrı'yı nasıl dinlediğimiz de önemli. Ve tepkilerimiz de çok önemli. Kısaca özetlemek gerekirse bu bütün konuşmalarımızdan yola çıkarak. O zaman son olarak ne söyleyelim Göksel? Bitirelim artık senin sözünle, bay diyelim sevgili dinleyicilerimize.
6: Öfkelenmek bizi bir anlık tatmin ediyor, o stresten kurtarıyor gibi gözükse de esasında sorunu çözmüyor. Biz sadece öfkelendiğimiz için istediğimizi almamız daha da zorlaşabilir. Kısa bir örnek vermek istiyorum bununla ilgili. Biz yakın bir zamanda yeni bir eve geçtik ve bir mobilya sipariş ettik. Söylenen tarihte gelmedi. Sonra biraz daha geçti zaman. Ben her aradığımda çok sakin bir şekilde konuştum onlarla. Ve öyle bir nokta geldi ki ben o kadar sakin konuşmama rağmen bir şekilde işler yürümedi. Ve en sonunda ben gene aradım, dedim ki yani böyle böyle bana söylediğiniz tarihte gelmedi mobilya, ne zaman gelecek, zor durumda kaldık, bizi dedim zor durumda bırakıyorsunuz. Ve karşı taraftaki bayan şöyle bir cümle kurdu, dedi ki Göksel Bey inanın o kadar haklısınız ve o kadar kibarsınız ki şu anda elimden gelen her şeyi yapacağım ve evet, işinizi çözeceğim. İkinci versiyon ne olabilirdi? Ben bağırabilirdim, çağırabilirdim, küfredebilirdim. Bana patronunuzu bağlayın diyebilirdim, değil mi? Kötü şeyler yapabilirdim. O zaman belki gene yapacaklardı ama bir acılık olacaktı. Evet. Ve bu bir ilişkilerde yozlaşmaya yol açan bir şey bu. O kişi bana karşı saygısını yitirecekti. Ben saygımı yitirecektim ve sadece bağırışmaya başlayacaktık. O zaman bizim verdiğimiz tepkiler bazen işimizi çözüyor ve daha sonrasında gerçekten o konuşmadan sonra bir gün sonra iş halloldu ve ben hiç bağırmama gerek kalmadı, çağırmama gerek kalmadı. Hı hı. Kazalarda da aynı şekilde eğer biz arabadan sakin bir şekilde inersek, evet, haklı olmamıza rağmen, inanın o karşı taraftaki kişi biraz bağırdıktan sonra utanacaktır ve bizim sakinliğimizden sonra diyecektir ki hayır ya, ne gerek var bağırmaya, insan gibi oturalım konuşalım ve çözelim, bir şekilde çözüm bulalım, çünkü hallolmayacak sorunlar değil hiçbiri.
8: Evet. Teşekkür ediyoruz Göksel'e. Pendik Protestan Kilisesi'nden sevgili Göksel'i misafir ettik. Hayatın içinden programı Öfke Konusu adı altında burada sona erdi. Tekrar yeni bir programda görüşmek üzere. Esenlikte kalın. Teşekkür ediyoruz Göksel programımıza misafir olduğun için.
6: Ben teşekkür ediyorum. Rab bereketlesin.
5: Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
2: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
2: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
2: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
2: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Baytekin.
2: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
4: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.

0: Elçilerin İşleri 25. Bölüm.
1: Festus'un önünde yargılanma. Eyalete vardıktan 3 gün sonra Festus Sezarya'dan Yeruşalim'e gitti. Başkâhinlerle Yahudilerin ileri gelenleri Paulus'la ilgili şikayetlerini ona açıkladılar. Festus'tan kendilerine bir iyilikte bulunmasını isteyerek Paulus'u Yeruşalim'e getirtmesi için yalvardılar. Bu arada pusu kurup Paulus'u yolda öldüreceklerdi. Festus da Paulus'un Sezarya'da tutuklu bulunduğunu, kendisinin de yakında oraya gideceğini söyleyerek, ''Aranızda yetkili olanlar benimle gelsinler. Bu adam yanlış bir şey yapmışsa ona karşı suç duyurusunda bulunsunlar.'' dedi. Festus onların arasında sadece 8-10 gün kadar kaldı. Sonra Sezarya'ya döndü. Ertesi gün yargı kürsüsüne oturarak Paulus'un getirilmesini buyurdu. Paulus içeri girince Yeruşalim'den gelen Yahudiler çevresini sardılar ve kanıtlayamadıkları birçok ağır suçlamada bulundular. Paulus, ''Ne Yahudilerin yasasına, ne tapınağa, ne de Sezar'a karşı hiçbir günah işlemedim.'' diyerek kendisini savundu. Yahudilerin gönlünü kazanmak isteyen Festus, Paulus'a şöyle karşılık verdi. ''Yeruşalim'e gidip orada benim önümde bu konularda yargılanmak ister misin?'' Paulus, ''Ben Sezar'ın yargı kürsüsü önünde durmaktayım.'' dedi. ''Burada yargılanmam gerekir. Sen de çok iyi biliyorsun ki Yahudilere karşı hiçbir suç işlemedim.'' Şayet suçum varsa ölüm cezasını gerektirecek bir şey yapmışsam ölmekten çekinmem. Yok eğer bunların bana karşı yaptığı suçlamalar asılsızsa hiç kimse beni onların eline teslim edemez. Davamın Sezar'a iletilmesini istiyorum. Festus danışma kuruluyla görüştükten sonra şu yanıtı verdi. Davanı Sezar'a ilettin, Sezar'a gideceksin. Festus, Kral Agrippa'ya danışıyor. Birkaç gün sonra Kral Agrippa ile Berniki, Festus'a bir nezaket ziyaretinde bulunmak üzere Sezarya'ya geldiler. Bir süre orada kaldılar. Bu arada Festus, Paulus'la ilgili durumu krala anlattı. Felix'in tutuklu olarak bıraktığı bir adam var dedi. Yeruşalim'de bulunduğum sırada Yahudilerin başkâhinleriyle ileri gelenleri onunla ilgili şikayetlerini açıkladılar. Onu cezalandırmamı istediler. Ben onlara herhangi bir sanığı kendisini suçlayanlarla yüzleştirmeden, kendisine yöneltilen ithamlarla ilgili olarak savunma fırsatı vermeden onu suçlayanların eline teslim etmek Romalıların geleneğine aykırıdır dedim. Onlar benimle buraya gelince hiç vakit kaybetmeden ertesi gün yargı kürsüsüne oturup adamın getirilmesini buyurdum. Ne var ki kalkıp konuşan davacılar ona beklediğim türden kötülüklerle ilgili hiçbir suçlama yöneltmediler. Ancak onunla çekiştikleri bazı sorunlar vardı. Bunlar kendi dinlerine ve ölmüş de Paulus'un iddiasına göre yaşamakta olan İsa adındaki birine ilişkin konulardı. Bunları nasıl soruşturacağımı bilemediğim için Paulus'a Yeruşalim'e gidip orada bu konularda yargılanmaya razı olup olmayacağını sordum. Ama kendisi davasını imparatora iletti. İmparatorun kararına dek tutuklu kalmak istedi. Ben de onu imparatora göndereceğim zamana kadar tutuklu kalmasını buyurdum. Agrippa Festus'a ben de bu adamı dinlemek isterdim dedi. Festus da yarın onu dinlersin dedi. Paulus Agrippa'nın önünde. Ertesi gün Agrippa ile Berniki büyük bir tantana ile gelip komutanlar ve kentin ileri gelenleriyle birlikte toplantı salonuna girdiler. Festus'un buyruğu üzerine Paulus içeri getirildi. Festus, Kral Agrippa ve burada bizimle bulunan bütün efendiler dedi. Yeruşalim'de olsun, burada olsun, bütün Yahudi halkının bana şikayet ettiği bu adamı görüyorsunuz. Onu artık yaşatmamalı diye haykırıyorlardı. Oysa ben ölüm cezasını gerektiren hiçbir suç işlemediğini anladım. Yine de kendisi davasının imparatora iletilmesini istediğinden onu göndermeye karar verdim. Ama efendimize bu adamla ilgili yazacak kesin bir şeyim yok. Bu yüzden onu sizin önünüze ve özellikle Kral Agrippa senin önüne çıkartmış bulunuyorum. Amacım bu soruşturmanın sonucunda yazacak bir şey bulabilmektir. Bir tutukluyu imparatora gönderirken kendisine yöneltilen suçlamaları belirtmemek bence anlamsız.
0: Elçilerin İşleri 26. Bölüm.
1: Agrippa Paulus'a, ''Kendini savunabilirsin.'' dedi. Bunun üzerine Paulus elini uzatarak savunmasına şöyle başladı. ''Kral Agrippa, Yahudilerin bana yönelttiği bütün suçlamalarla ilgili olarak savunmamı bugün senin önünde yapacağım için kendimi mutlu sayıyorum. Özellikle şuna seviniyorum ki sen Yahudilerin bütün törelerini ve sorunlarını yakından bilen birisin. Bu nedenle beni sabırla dinlemeni rica ediyorum. Bütün Yahudiler gerek başlangıçta kendi memleketimde, gerek Yeruşalim'de, gençliğimden beri nasıl yaşadığımı bilirler. Beni eskiden beri tanırlar ve isteseler, geçmişte dinimizin en titiz mezhebi olan Ferisiliğe bağlı yaşadığıma tanıklık edebilirler. Şimdi ise Tanrı'nın atalarımıza olan vaadine umut bağladığım için burada bulunmakta ve yargılanmaktayım. Bu 12 oymağımızın gece gündüz Tanrı'ya canla başla kulluk ederek erişmeyi umdukları vaattir. Ey kralım, Yahudilerin bana yönelttikleri suçlamalar bu umutla ilgilidir. Sizler Tanrı'nın ölüleri diriltmesini neden inanılmaz görüyorsunuz? Doğrusu ben de Nasıralı İsa adına karşı elimden geleni yapmam gerektiği düşüncesindeydim ve Yeruşalim'de bunu yaptım. Başkâhinlerden aldığım yetkiyle kutsallardan birçoğunu hapse attırdım. Ölüm cezasına çarptırıldıkları zaman oyumu onların aleyhinde kullandım. Bütün havraları dolaşıp sık sık onları cezalandırır, inandıklarına küfretmeye zorlardım. Öylesine kudurmuştum ki onlara zulmetmek için bulundukları yabancı kentlere bile giderdim. Bir keresinde başkâhinlerden aldığım yetki ve görevle Şam'a doğru yola çıkmıştım. Ey kralım! Öğlende yola giderken gökten gelip benim ve yol arkadaşlarımın çevresini aydınlatan, güneşten daha parlak bir ışık gördüm. Hepimiz yere yıkılmıştık. Bir sesin bana İbrani dilinde seslendiğini duydum. Saul, Saul, neden bana zulmediyorsun dedi. Üvendireye karşı tepmekle kendine zarar veriyorsun. Ben de, ey efendim sen kimsin dedim. Ben senin zulmettiğin İsa'yım diye yanıt verdi Rab. Hadi ayağa kalk, seni hizmetimde görevlendirmek için sana göründüm. Hem gördüklerine hem de kendimle ilgili sana göstereceklerime tanıklık edeceksin. Seni kendi halkının ve öteki ulusların elinden kurtaracağım. Seni ulusların

büyük küçük herkese tanıklık ediyorum. Benim söylediklerim, peygamberlerin ve Musa'nın önceden haber verdiği olaylardan başka bir şey değildir. Onlar, Mesih'in acı çekeceğini ve ölümden dirilenlerin ilki olarak gerek kendi halkına, gerek öteki uluslara ışığın doğuşunu ilan edeceğini bildirmişlerdi. Paulus bu şekilde savunmasını sürdürürken Festus yüksek sesle, "Paulus, çıldırmışsın sen. Çok okumak seni delirtiyor," dedi. Paulus, "Sayın Festus," dedi, "ben çıldırmış değilim. Gerçek ve akla uygun sözler söylüyorum. Kral bu konularda bilgili olduğu için kendisiyle çekinmeden konuşuyorum. Bu olaylardan hiçbirinin onun dikkatinden kaçmadığı kanısındayım. Çünkü bunlar ücra bir köşede yapılmış işler değildir. Kral Agrippa, sen peygamberlerin sözlerine inanıyor musun? İnandığını biliyorum." Agrippa Paulus'a şöyle dedi, "Bu kadar kısa bir sürede beni ikna edip Mesihçi mi yapacaksın?" "İster kısa ister uzun sürede olsun," dedi Paulus. "Tanrı'dan dilerim ki yalnız sen değil, bugün beni dinleyen herkes bu zincirler dışında benim gibi olsun." Kral, vali, Berniki ve onlarla birlikte oturanlar kalkıp dışarı çıktıktan sonra aralarında şöyle konuştular. "Bu adamın ölüm ya da hapis cezasını gerektiren bir şey yaptığı yok. Agrippa da Festus'a, bu adam davasını Sezar'a iletmeseydi serbest bırakılabilirdi," dedi.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.
4: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
3: ve dualarımız da yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açtı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

Sevgi dolu Tanrımız, bizim her şey için şükretmemizi istiyorsun. Güzel sözlerinle korkmamamız ve tüm kaygılarımızı sana bırakmamız için bizi teşvik ediyorsun. Bizi tüm imansızlıklardan ve şüphelerden koru. Bizi kutsal ruhunla her gün yenile. Öyle ki her zaman senin ölümsüz sevgini görelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz. En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı ile tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı ile tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı ile Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
1: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

güçlü Rabbimiz. Çölde haykıran sesiyle vaftizci Yahya insanları tövbeye çağırdı. Oğlun İsa Mesih'in yolunu hazırladı. Bu sese bizim de kulak vermemizi sağla. Öyle ki imanla günahlarımızdan tövbe edip sana güvenelim. Ve senin gerçeğine ve sevgine tanık olalım. İsa Mesih'in adıyla dua ederiz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.
4: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.

0: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.

0: Siyahiler, radyomarata.com'da.
1: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Sevgi dolu Tanrımız, sözünle bizi seni tanımaya çağırıyorsun. İsa Mesih sayesinde bizi çağrına uygun kılan da sensin. Ruhunla yüreklerimizi aç. Öyle ki lütuf armağanını minnettarlıkla kabul edelim. Bize yardım et ki zihinlerimizi çağrına katılaştırmayalım. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama,
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
3: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin. Gel.

0: Doğru nedir? İyi kimdir? Ahlak sadece bir kültür ürünü müdür, yoksa kutsal bir kaynaktan mı doğar? Hristiyan Ahlakı programında modern dünyanın sorularına kadim yanıtlar arıyoruz. Kutsal kitabın ışığında ahlakın temellerini, bireyin sorumluluklarını konuşacağımız Hristiyan Ahlakı programı başlıyor. Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Hristiyan Ahlakı programına hoş geldiniz. Her insanın iyi ya da kötü olarak kabul ettiği şeyler, neyi yapıp neyi yapamayacağı konusunda etik değerleri vardır. Bu insan ahlakını oluşturur ve inançlar insan ahlakının oluşumunda büyük bir yer tutar. İnsan için ahlak, inancın bir anlamda dışa vurumudur. Biz de bu programda Hristiyan ahlakını, inananların erdemli ve buna uygun bir yaşam sürmek için bağlı kaldıkları ilkeleri kutsal kitap ışığında konuşuyor olacağız. Bugün Hristiyan ahlakı nedir konusu üzerinde konuşacağız. Stüdyo konuğum vaiz Rıza Yöş. Hoş geldiniz Rıza Bey.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim davetiniz için.
0: Rica ederiz. Konuya geçmeden önce hemen hatırlatmak istiyorum dinleyicilerimize. Sosyal medya platformlarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak bizleri takip edebilirsiniz. Ve soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Evet Rıza Bey, bugün Hristiyan ahlakı nedir? Bunun üzerine konuşacağız. Bunun için öncelikli olarak ahlak nedir sorusunu sormak istiyorum ben size.
1: Yani tanım olarak ahlak neyin doğru veya yanlış sayıldığı ile ilgilenir. Terim genellikle kültürel, dini, dünyevi, felsefi topluluklar tarafından insanların çeşitli davranışlarının yanlış veya doğru oluşunu belirleyen bir yargı ve ilkeler sistemi, kavramı veya inancı için kullanılır. Biraz uzun gibi gözüküyor ama yani özetle böyle tanımlanmış. Hristiyanlar İncil'de yer alan tanrısal ilkeler ve kuralları ...la ilgilenir. Daha doğrusu kutsal kitap böyle söylüyor.
0: Evet.
1: Hristiyan ahlakına geçelim mi? Yoksa bu yeterli mi bu tanım?
0: Aslında evet, ahlakın tanımını yaptınız anladığım kadarıyla. Yani insanların doğruları ve yanlışları var. Sanırım ahlak aslında bu doğruları insanların diye algıladım ben.
1: Evet. Yani insanların kendilerine göre doğruları... olarak düşünülmüş ya da düşünülüyor. Ama tabii her insana göre de değişebilir belki ama asıl Hristiyan ahlak durumunda biraz daha durum farklılaşıyor daha doğrusu.
0: Evet, nasıl farklılaşıyor belki
1: yani
0: onu konuşuruz.
1: Orada Tanrı'nın sevgisini, adaletini yani Tanrı'ya odaklı bir şey aslında. Tanrı'nın karakterinde adaletinin yaşamını yansıtan bir ahlaktan bahsediyor. Yani İsa Mesih'in öğretilerine dayanan bir yaşam tarzıdır. Bu ahlak kişinin Tanrı'yı ve komşusunu sevmesinin, dürüstlük, merhamet ve adalet gibi erdemleri hayatında yaşatmasını ifade eder ya da yansıtmasını ifade eder. Yani Paulus yani Efesliler bölümünde kutsal kitapta 5. bölüm 1. ve 2. ayetlerde söylediği gibi özetlemek gerekirse, öyleyse Tanrı'yı örnek alarak, sevgili çocukları olarak, Tanrı'nın sevgili çocukları olarak sevgi yolunu da yürüyün ya da sürdürün gibi bir teşviği ya da buyruğu. O zaman sevgide, sevginin ilkelerine dayalı ahlak diyebiliriz. Ya da
0: Hristiyan ahlakı için. Peki Hristiyan ahlakının genel özellikleri nedir? Yani ne anlamak gerekiyor Hristiyan ahlakı deyince tam olarak?
1: Evet, yani Hristiyan ahlakı Tanrı'nın isteğine uygun bir yaşam sürdürmek demek. Bu anlama geliyor. Temel özellikleri tabii ki sevgiye dayalı, çünkü Tanrı sevgidir.
0: Evet.
1: Doğruluk, alçak gönüllülük, dürüstlük ve başkalarına hizmet etmektir. Yani İsa'nın altın kural olarak bilinen sözleri bu ahlakın özünü özetler. Başkalarının size nasıl davranılmasını istiyorsanız siz de onlara öyle davranın. Aslında hiç kimse kendisine kötü davranılmasını istemez.
0: Evet, tabii ki.
1: Değil mi? Yani Rabbimiz ne kadar bilgece söylemiş. O zaman bu çok önemli bir şey diye düşünüyorum. Evet. Yani bu ilkeler herhalde, yani bu konuşuruz sabaha kadar ama bu ilkeler, hı-hı, yeterli herhalde, özetliyor.
0: Evet. Tabii ki genel olarak kutsal kitap ve Tanrı'nın ilkelerine dayanan bir anlayış var Hristiyan ahlakında. Temelini ne oluşturuyor peki? Çünkü bir ahlak anlayışı var ve insan ona göre yaşıyorsa bir temel üzerine olmalı bu. Ve bu temel nedir Hristiyan ahlakında?
1: Evet, yani tabii ki Hristiyan ahlakında temel Tanrı'nın kutsal ve değişmez bir karaktere sahip olduğu. Hı hı. Yani dün ve bugün sonsuza dek aynı. Hiç asla değişmeyen bir karakteri var. Yani çünkü Tanrı kutsal, İsa Mesih'in yaşamı ve öğretilerini baz alır. Hı hı. Bu ahlak kutsal kitapta yer alan Tanrı buyruklarına dayanır. Mesela diyelim ki biraz önce söylediğim gibi sev diyorsa o zaman sevmeliyiz, ama bütün buna rağmen her, hı hı, yani insan kötü, günahkar, ne bileyim üçkağıtçı, yaramaz liste uzayabilir, ama Tanrı yine de buna rağmen insanın yok olmasını istemedi ve onu sonsuz sevgiyle sevdi ve onu olduğu gibi sevdi, yani insanı olduğu gibi sevdi. Kutsal kitapta yer alan Tanrı'nın buyruklarına dayanan bir ahlak temelini oluşturuyor. Özellikle İsa'nın bütün yüreğinle, bütün canınla, bütün aklınla sev. Matta 22-37 ve komşunu da kendin gibi sev. Bu buyrukları etrafında şekillenir. Öyle diyelim.
0: Evet.
1: Özetlemek gerekirse.
0: Aslında az önce Tanrı'nın değişmeyen karakterinden bahsettiniz. Hı hı. Tanrı'nın değişmeyen bir karakterinin olması neden önemli Hristiyan ahlakında? Ya da ahlak için neden önemli değişmeyen bir karakterin olması?
1: Yani en başta tabii ki dürüst olmayan, sürekli, hı-hı, değişen birisine güvenmezsiniz ve bu kutsal sayılmaz. Hı-hı. O zaman Tanrı kendini kutsal olarak tanıtıyor. Yani mükemmel olarak tanıtıyor. Yoksa Tanrı olmazdı zaten.
0: Peki Hristiyan için ahlaklı olmak ya da Hristiyan ahlakına sahip olmak neden önemli?
1: Ya Hristiyan için ahlaklı olmak Tanrı'ya olan sevginin ve inancının bir yansımasıdır. Hı hı. Bu Tanrı'ya olan itaatin bir göstergesi ve İsa Mesih'in karakterini dünyaya yansıtmak için gereklidir. Yine Titus 2. bölüm 7 ve 8. ayetlerinde şöyle der: İyi işler yapmakta örnek ol. Yani iyi işler bizi kurtarmıyor. Hı hı. Yani sevap etmek bizi kurtarmıyor. Çünkü biz iyi değildik. Ancak kurtuluşumuzu Tanrı sağlıyor. Ondan sonra iyi şeyler yapmak önemli. Ve ne öğrettiğimiz önemli. Diyor ki iyi işleri yapmakta örnek ol.

0: Böylece iyi işler yapmalıyız. Tanrı nasıl iyi işler yapıyorsa biz de ona örnek alarak iyi şeyler yapmayı amaç edinmeliyiz ve sürdürmeliyiz.
1: Evet. Peki Hristiyan ahlakı günlük yaşamda uygulanabilir mi? İçinde bulunduğumuz çağı düşünerek.
0: Tabii ki mümkün. Yani içinde bulunduğumuz çağı düşünürsek, evet, Hristiyan ahlakı her çağda, her kültürde uygulanabilir. Çünkü Tanrı'nın buyrukları evrensel ve değişmezdir. İçinde bulunduğumuz çağın zorluklarına rağmen İsa'nın öğretileri ve kutsal kitaptaki ilkeler her durumda doğru ve adil olanı yapmamıza rehberlik eder. Yani İsa Mesih dün ve bugün değişmez. Aynıdır. İbraniler 13. bölüm 8. ayette böyle söylüyor. Yani Tanrı o kadar dürüst ve net ki, yani tam oyun başladığı zaman tamam vazgeçtim, oyunun kurallarını değiştiriyorum demez. Biz insanlar olarak diyebiliyoruz. Ama Tanrı yasasını bir nokta, bir virgül bile değişmeyeceğini söyledi. Mesela İsa Mesih çarmıhta iken tamamlandı dedi. Ne demek istiyordu? Yani Tanrı'nın yapmak istediği işi tamamlamış oldu. Çünkü insanın günahına karşılık bedelini ödüyordu en ağır bir şekilde. Yani çünkü günahın ücreti ölüm ve Tanrı'nın isteği ise aslında insanın sonsuza dek yaşamasıdır.
1: Evet. Ama yine de gerçekçi olmak gerekirse içinde bulunduğumuz çağa baktığımızda dürüst bir yaşam süren insanlar daha çok ezilirken, işte yalan söylemiyorsan o zaman işte haksızlığa uğruyorsan ya da bir şekilde farklı davranışlar içerisinde kalıyorsan bunu yapmak daha zor değil mi bu çağ içerisinde? Çünkü diğer türlü olmak daha kazançlı bir anlamda ve o zaman neden böyle yapayım ki diye düşünebilir insan.
0: Tabii ki daha... Yani her şeyin bir bedeli var.
1: Evet.
0: Bu sizin seçiminize bağlı. Ama düşünün, yaşamak mı, ölmek mi istiyorsunuz? Yani çünkü Tanrı genellikle halkının önüne iki konuyu koyuyor. Diyor ki beni seçersen yaşayacaksın. Çünkü yani cennet mi cehennem mi gibi bir durum. Biraz 40 katır mı falan gibi ama aslında Tanrı'nın istediği bizim yaşamamız. O zaman ahlaksızlık yapabilir insanlar ama sonucuna da katlanmalı. Yani düşünün mesela herhangi bir ülkede yaşıyorsanız o ülkenin yasalarına göre davranmak durumundasınız, yoksa ceza alırsınız değil mi?
1: Evet.
0: Yani ahlaksız belki bir yaparsınız, iki yaparsınız, çekirge üçte şey yapabilir ama sonucuna katlanacaksınız. Yani bunun her şeyin bir bedeli var, iyi ya da kötü. Her şeyin bir ödülü var. Yani kötü şeylerin de ödül olarak kabul etmiyoruz ama yani kötü şeyin kötü ödülü var, daha doğrusu öyle diyelim.
1: Anladım. O zaman diyebiliriz ki dünyasal anlamda baktığımızda dünyanın öğretisi var ve ona göre yaşadığımızda belki kazancımız olacak, dünyasal açıdan bir kazancımız olacak. Ama Tanrı'nın buyrukları içerisinde yaşarsak daha çok bizim ruhsal anlamda ve sonsuz yaşamda bir kazancımız olacak diyebiliriz.
0: Tabii ki. Bir de şöyle bir örnek verebilirim. Mesela Kabil ve Habil. Biliyorsunuz bu örnek var kutsal kitapta. Ama tabii ki bu hikayeyi genellikle biliyorsunuz. Ve Habil yani ürettiklerinden bir şey getirdi. İkisi de Tanrı'ya sundular.
1: Evet.
0: Ama sonunda Kabil çok kızdı kardeşine. Ondan intikam almak istedi. Ya da onu yok edersem Tanrı'nın gözüne girmiş mi olurum diye düşündü artık nedir. Mealen anlatıyorum daha doğrusu. Ama Tanrı onu uyardı. Dedi ki yani kardeşini öldürmek istiyorsun. Ama dikkat et. Aslında sen kapana gidiyorsun. Yani günah seni yakalayacak. O zaman onun istediği sensin dedi. O zaman yani diyelim ki ahlaksızlık yapıyorsa insanlar aslında bir açıdan günaha düşmüş oluyorlar. Ve günah da ölüm getiriyor.
1: Evet.
0: O zaman buyurun buradan derler adama.
1: Evet, yani yalan söyleyerek belki çok büyük bir kazanç elde ediyoruz o an için.

0: için ama tabii ki günah işliyoruz ve tabii günahın ki ücreti ölüm.
1: Evet, hem de yalan yalanı doğuruyor. Hı-hı. Yani düşünün mesela yalan söylüyor, bir küçük bir şey söylüyorsunuz ve o kar topu gibi büyüyor. Yani onu kapatmak için başka bir yalana ihtiyaç duyuyorsunuz. Evet. Onu kapatmak için başka bir yalan daha.
0: Evet, kesinlikle öyle. Tabii ki çok derin bir konu ve üzerinde çok fazla konuşmak da gerekiyor ama şimdi kısa bir araya gitmemiz gerekiyor. Aradan sonra bir arada olacağız tekrar.

0: sevdiğiniz ilahiler, radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
2: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
3: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.

0: Evet sevgili dinleyicilerimiz, kısa bir aradan sonra tekrar bir aradayız. İlk bölümde aslında ahlak nedir diye konuştuk. Hristiyan ahlakı üzerinde durduk. Neden önemli, genel özellikleri nedir, temelini ne oluşturuyor diye konuştuk. Ve Hristiyan ahlakı günümüzde uygulanabilir mi aslında bu çağı düşünürsek diye üzerinde durduk. Ve şimdi şu soruyla devam etmek istiyorum aslında Rıza Bey. Hristiyan ahlakı için kutsal kitabın önemi nedir?
1: Tabii ki kutsal kitap Tanrı'nın sözü. Yani biz sözümüzle konuşuyoruz değil mi? Yani kutsal kitap Hristiyan ahlakının temel kaynağıdır. Yani Tanrı bu sözle kendini açıklamış oldu. Dolayısıyla Tanrı'nın sözleri doğruluk, erdem yolunda nasıl yürüyeceğimizi, yani insanın nasıl hareket edeceği konusunda bize öğretir. Ve doğru aslında bir açıdan yani nasıl bir cihazın şeyi varsa, prospektüs mü diyorsunuz? Kullanma kılavuzu, öyle Türkçesini konuşayım. Aslında kutsal kitapta bir anlamda Tanrı'nın insan için kullanma kılavuzu gibidir. Yani insan kendini nasıl yapmalı, nasıl yaşamalı öğretir. Nasıl yürüyeceğimizi öğretir. Nasıl yaşayabileceğimizi öğretir. Eğer yanlış şeyleri kullanıyorsak, yani bedenimizi örneğin doğru kullanmıyorsak mutlaka bozulacaktır. Yani kendi ev aletlerimizden bile düşünsek. Diyelim ki çamaşır makinesinin içine bulaşıkları koymuyorsunuz.
0: Evet.
1: Ya da tam tersi, yani bulaşıkların içerisinde değil mi, çamaşırlarınızı koymuyorsunuz. Çünkü işlev görmeyecektir ya da bozulacaktır. Aynı şekilde kutsal kitap da bize rehberlik eder. Yani insana rehberlik eder. Tanrı'nın bu, yani bizi yaptığı bu mükemmel şeyi nasıl kullanabileceğimizi bize gösterir. Yani neleri yapıp neleri yapmamamız gerektiğini bize ışık tutar bizim hayatımıza. Yani Mezmur 119'da Davut 105. ayette böyle söylüyor. Sözün adımlarıma çırağı, yoluma ışıktır.
0: Evet, peki ne kadar güvenebiliriz kutsal kitaba bu anlamda?
1: Ya tabii ki Tanrı'nın sözü asla değişmez. Ve değişmediği gibi de güvenilirdir. Bu konuyla ilgili çok, yani kutsal kitapta çok net güvenilir ifadeler var. Ve biz zaten Tanrı bize en azından denenmiş olduğunu bu sözün, onun sağlığını verir. Dolayısıyla Tanrı güvenilirdir, bizi asla bırakmaz, asla terk etmez, asla vazgeçmez. O yüzden Tanrı güvenilir olduğunu biz onunla yürüdükçe, sözlerini uyguladıkça fark ediyoruz, anlayabiliriz ve güvendikçe daha çok güven gelebilir bizim hayatımıza.
0: Evet. Bir önceki sorularda aslında cevaplamıştınız. Kutsal kitap her çağda uygulanabilir dediniz. Peki her kültürde de uygulanabilir mi? Çünkü farklı farklı kültürler var ve kutsal kitabı baktığımızda da aslında Orta Doğu'dan aslında oradaki halkın arasında daha çok uygulandı ve daha sonra yayıldı. Ve her kültür bunu uygulayabilir mi gerçekten?
1: Evet, yani aslında her kültür uygulayabilir. Çünkü yani insan malzeme ya da kumaş diyelim tabiri caizse insandır aslında buradaki malzeme. Yani insan değişken, zaman zaman kültürleri değişebilir. Ama insanın yine de yani o günahlı doğası gereği Tanrı'nın sözlerine ihtiyaç vardır. Dolayısıyla Tanrı'nın ilkeleri evrenseldir ve farklı kültürler bağlamında bazı uygulamalar farklılıklar gösterebilir ama kültürler olarak, ancak Tanrı'nın ahlaki yasaları her zaman geçerlidir. Yani Romalılar 12:2'de diyor ki bu çağın gidişine uymayın. Her çağ farklı ama yine de bu çağ her zaman bize kültürler bile, doğru kültürler filan getirmiyor. Bunun yerine Tanrı'nın iyi, beğenilir ve yetkin isteğinin ne olduğunu ayırt edebilmek için düşüncemizin yenilenmesiyle değişin diyor. Hı-hı. Yani geçmiş çağlarda belki insanlar diyelim ki örtünmek için ya da giyinmek konusunda başka meslekleri yapan, şimdi önemli değil ama o onlar için biraz tuhaf şey yapılıyordu. Mesela şimdi diyelim ki kadınlar kısa kollu şeyler giyinmeleri o kadar abes karşılanmıyor mesela daha büyük, hı-hı, şehirlerde. Ama belki doğuda daha öyle ahlaki olarak, abes olarak karşılanabilir. Fakat yine de Tanrı'nın ilkeleri bu şeylere odaklı değil. Hı-hı. Daha çok bizim yüreğimizle ilgileniyor çünkü Tanrı.
0: Evet.
1: Yani biz nasıl davranıyoruz? Dürüst müyüz? Sadık mıyız? Sevgi dolu muyuz? Falan gibi.
0: Hı hı. Evet. Peki günümüzde birçok problem ile de karşı karşıya kalabiliyoruz tabii ki. Ve kutsal kitapta yer almayan problemler de oluyor. Yani onlara bir cevap bulamıyoruz. Örneğin kürtaj doğru mu değil mi? Kutsal kitaba baktığımızda mesela net bir cevap yoktur. Ya da bunun gibi farklı konular da var. Böyle durumlarda nasıl hareket etmek gerekiyor?
1: Yani tabii ki Tanrı yaşatmak odaklı, hı hı, birincisi. Kutsal kitap her durumda rehberlik edecek ilkeleri sunar aslında. Yani spesifik olarak ele alınmayan durumlarda bile, hı hı, kutsal kitap genel öğretilerine ve ruhun yönlendirmesiyle, yani kutsal ruhun yönlendirmesine göre hareket edebiliriz. Yani çünkü ruhun amacı nedir? Yani sevgi, sevinç, esenlik, iyilik diye listelenen bir meyvelerden bahsedilir. Yani, hı hı, Tanrı'nın ruhu ya da Tanrı bunu amaçlar. Onun yönetiminde yaşarsak benliğin yönetiminde yaşamayacağımızı, yani benlik çıkarcı, açgözlük vesaire şeyler diye, hı hı, Galatyalılar 5. bölüm 16. ayette bahsedilen bir liste var. Yani eğer ruh, yani kutsal ruh da bize rehberlik ediyor. Sadece Tanrı'nın sözü değil ama Tanrı'nın sözünü açığa, hı hı, çıkarabilecek. Yani kutsal ruh da bize yardımcı olur ve bizim vicdanımızı kullanır. Birçok şeyleri kullanabilir ve bize rehberlik eder. Bu ilke bu tür kararlar merkezinde olmalıdır bir Hristiyan için. Yani ayrıca kutsal kitap çok net bir şekilde bazı açıklamaları var ki örneğin Yakup 1. bölüm 5. ayette diyor ki içinizden birinin bilgelikte eksiği varsa herkese cömertçe azarlamadan veren Tanrı'dan istesin, kendisine verilecektir. Yani bizim mesela çocuktan beri toplumumuzda bazı sorularımızı özellikle öğretmeni, diyelim ki okulda yasak, öğretmeni test ediyoruz diye bazı soruları sormayabiliriz ya da konuşmamıza izin verilmeyebilir. Ama düşünün mesela Tanrı o kadar cömert ki, hı hı, bizim her sorumuzu yanıtlayabilmek için hazır, azarlamadan veren Tanrı. O zaman Rab, ben bir şeyi bilmiyorum dediğimizde mutlaka bize bir açıklama, bir yol gösterecektir. Yani Tanrı tek düze, tabii sözünü kullanır, hı hı, ruhunu kullanır ve diğer egemen bir Tanrı her şeyi kullanabilecek bir durumdadır. Yani her şeye gücü yeter, kadir bir Tanrı'dan bahsediyoruz. Böyle bir karakterden bahsediyoruz. Kaldı ki yine Tanrı'nın sözünde 1. Selanikler'de şöyle bir şey oku, yani böyle bir ayet okuruz 5. bölüm 21. ayette. Diyor ki her şeyi sınayın, iyi olana sımsıkı sarılın. Hı hı. Her şeyi sına, test et, bak iyi mi kötü mü, bu Tanrı'nın isteğine uygun mu, bize faydalı mı?
0: Hı hı.
1: Yani iyi şeyleri düşünmemizi de tavsiye ediyor. O zaman Tanrı, iyi şeyler düşünün ki iyi olabilirsiniz. Yani hani ne diyorlar, işte kötü bir şey düşündüm, düşündüğüm şey aklıma aklıma gelen başıma geldi,
0: evet,
1: falan gibi. O zaman bizim Tanrımız iyidir ve iyi düşünceleri tutmamızı, yani iyi düşünceler beslememizi ister.
0: Evet, Tanrı her durumda iyilik için etkindir zaten.
1: Etkindir, evet.
0: Süremizin de sonuna geldik yavaş yavaş. Bir toparlamak gerekirse aslında Hristiyan ahlakıyla ilgili ne söylemek istersiniz ve Hristiyan ahlakına uygun yaşamamız için ne yapmak gerekiyor?
1: Yani aslında biz tanrısız bir şey yapamayız. Yani onun ahlak yapsak bile kendi felsefemize, kendimize göre bir şeyler yapmaya başlayabiliriz. O bile çıkarcı olabilir. Yani çünkü benlik bizim hayatımızda en büyük düşman. Evet. Yani benliğin işlerini yaparsak mutlaka ölüm gelecek bizim hayatımıza. Yani sağlıklı şeyler yaşamamış olacağız. Hani yarın hemen benliğin işlerini yapınca diyelim ki yalan söylüyorsak hemen yarın ölmeyebiliriz. Ama sonuçta yani gideceği yer bu oluyor. O yüzden de bizim Tanrı'ya ihtiyacımız var. Hem onun için de Tanrı'nın sözü bize rehberlik eder. Ayrıca biz iman ettiğimizde Tanrı'nın ruhu bizim hayatımızın ya da içimize ya da yüreğimize gelip bizi değiştirmeye başlar. Kendi ahlakına, kendi karakterine dönüştürmek üzere. Dolayısıyla biz ne yapabiliriz öyleyse? Yani Tanrı'nın ahlakını ya da Tanrı'nın karakterini ya da Tanrı'nın sonsuz yaşamını bize sunduğu sonsuz yaşamı alabilmemiz için o zaman İsa Mesih'i kabul etmemiz lazım. Çünkü o bizim günahlarımızın bedelini ödedi çarmıhta. En acı, en ağır ölümle öldü. Ve bilerek, isteyerek yani bizi sevdiği için yaptı. Öyle ki biz ölmeyelim diye, biz mahvolmayalım diye. Dolayısıyla biz onu kabul ettiğimizde hem Tanrı'nın çocuğu oluyoruz. Hem de onun buyruklarına, ilkelerine, kurallarına göre yaşamak için güç alıyoruz. Çünkü kutsal ruh bizi güçlendiriyor ve onun yönetiminde yaşamaya başlıyoruz. Ve onun gibi sevmeye amaç ediniyoruz. Onun gibi yaşamayı amaç ediniyoruz. Ve dolayısıyla onun ahlakı bizim hayatımızda hüküm sürmeye başlıyor ve biz gün be gün değiştiriliyoruz kutsallığa, onun istediği gibi yaşamaya.
0: Evet, o zaman öncelikli olarak İsa Mesih Rab ve Kurtarıcı olarak iman etmek gerekiyor. Kutsal Ruh'un gücüyle Tanrı'nın buyrukları ve ilkeleri içerisinde yaşayarak aslında biz Tanrı'nın istediği standartlara yavaş yavaş ulaşmaya başlıyoruz.
1: Kesinlikle, yani bugünden yarına belki hemen değiştirilmiyoruz ama değiştiriliyoruz. Yani zaman içerisinde değiştirilmekteyiz, değiştirileceğiz. Bunu Tanrı yapıyor aslında bizim hayatımızda. Gerçekten o bizim hayatımıza gelip bir usta gibi ya da bir doktor gibi yani bizi gün be gün değiştiriyor. An be an değiştirebilir. Ama biz sadece belki elimizi bir çocuk olarak Tanrı'nın elinin içine koymalıyız ve demeliyiz ki evet Rab, senin yaptığın işi kabul ediyorum. Aslında biz diyelim ki her meslekten birileri olabiliriz. Farz edelim ki şairsiniz ya da bir eser, roman yazdınız ya da başka şeyler yaptınız. Ama düşünün, yani kendi işinize laf söyletir misiniz? Herhalde hiçbir insan söyletmez. Mesela bir şair biliyorum, tek bir kelime, cümlenin bile değiştirilmesine kızıyor. Ya telif hakları falan da işte mahkemeye veriyor vesaire. Oysa Tanrı da bizim için bir iş yaptı. Ve müthiş ve görkemli bir iş. Ve bunun sonucunda da bizim için bir şölen düzenledi. Ve çocuğunu, yani bizi onurlandırmak istiyor. O zaman biz de onu onurlandıracak mıyız? Mesele burada. Yani çünkü Tanrı bizi çocuğu olarak kabul ediyor.
0: Evet.
1: Yani övey çocuğu olarak değil, öz be öz çocuğu olarak kabul ediyor. Ve bir şölen düzenledi bizim için, kendi evine davet etmek için. O zaman biz yani müjdeyi kabul etmekle, yani İsa Mesih'in ölüp dirildiğini kabul etmekle sonsuz bir kurtuluş alıyoruz.
0: Evet.
1: Neden hayır diyelim ki bu duruma?
0: Kesinlikle öyle. Aslında şu bilince de sahip olmak gerekiyor diye düşünüyorum. sadece sonsuz yaşamı elde etmek için ya da öldükten sonrası için değil, aslında Tanrı'nın ilkeleri ve buyrukları şimdiki yaşamımızı, şu anda içinde bulunduğumuz yaşamı da düzenleyen, aslında şimdi bile bize yaşam veren ilkeler ve buyruklar. Ve biraz böyle bakmak gerekiyor sanırım.
1: Tabii ki.
0: Bizim bu yaşamımızı da düzenleyecek ve o kutsallığa, paklığa daha şimdiden aslında elde edebileceğimiz, bereketli, esenlik içinde yaşayabileceğimiz ilkeler. Bunlar bize yaşam veriyor aslında.
1: Tabii ki. Yani mesela diyelim ki birçok şeyden bizi özgür kılıyor bu yaşamda.
0: Evet.
1: Yani Tanrı bizim hayatımıza geldiğinde, evimize geldiğinde o evi düzenlemeye başlıyor. Hı hı. Temizlemeye başlıyor. Yani bizim yüreğimiz bir ev olarak düşünürsek aslan yattığı yerden belli olur. Hani o zaman orada bizi izin verdiğimiz sürece orada istemediği şeyleri düzene koymaya başlıyor. Hem de bizim hayatımızdan mesela diyelim ki ölüm korkusu, diyelim ki bir lanet. Anlatabiliyor muyum? Bütün bunlardan bizi özgür kılıyor. Yani aslında bu konuda Tanrı'nın bizim hayatımızda ya da insanın hayatını, iman eden bir insanın hayatının başlangıcında eğer anlatmaya kalkarsak bizim vaktimiz de yetmez. Ondan sonra kitaplar da yetmez. Yani öyle söylüyor zaten kutsal kitapta. Diyor ki yani Tanrı'nın yaptığı işler yazılmış olsaydı yani dünyada herhalde kağıt, ağaçlar vesaire şey yetmezdi. Her gün Tanrı bizim hayatımızda an be an yepyeni şeyler yapar. Biz yani bu dünyadayken Tanrı ona iman eden her birini, her bir çocuğunu isteseydi gökyüzüne ışınlardı.
0: Evet.
1: Ama burada gün be gün değiştiriyor kutsallığa. Çünkü başka insanların da ihtiyacı var buna.
0: Evet.
1: Yani sizin yaşantınızdan başka insanlar da görüp teşvik alıyorlar, teselli alıyorlar, cesaret buluyorlar. O zaman Tanrı bu yüzden her İsa Mesih'e iman edeni ışınlamadı cennetine.
0: Evet, yine de Tanrı'nın karakterini öğrendikçe kutsal kitaptan, yani kutsal kitap okudukça, buyrukları, ilkeleri içerisinde yaşadığımızda aslında Tanrı'nın bakış açısına, Tanrı'nın gözleriyle bakmayı öğreniyoruz ve o şekilde yaşıyoruz.
1: Evet, çok kesinlikle. Mesela Mezmur 73'te bundan bahsediyor. Mesela Asaf, Davut'un, yani Peygamber Davut'un ya da Kral Davut'un en önemli orkestra şefiydi diye düşünelim. Ve o 73. mezmur bunu anlatıyor aslında. O başlangıçta şey düşünüyor, yani böyle yaşamam. Bak, dünyadaki gibi yaşasaydım herhalde daha zengin, daha başka şeylerim falan olurdu. Ama ta ki Tanrı'nın huzuruna girinceye kadar o zaman anlıyor yani yanlış şeyler yaptığını. Özetlemek gerekirse evet, belki onu yani bu sözü okumak gerekiyor ve aynı zamanda örnek almak gerekiyor. Tanrı'nın sözü yazıldı çünkü çağlar sonrasında bile bizim için yol gösterici, ışık olsun diye, öyle yaşayalım, Tanrı'nın sözüne göre yaşayalım diye yazıldı.
0: Evet, Hristiyan ahlakına sahip olmak ve yaşamak gerçekten önemli.
1: Evet, kesinlikle bizi yaşatır.
0: Evet.
1: Yani yok etmez.
0: Evet, çok keyifli bir sohbetti ama zamanımızın sonuna geldik. Çok teşekkür etmek istiyorum size Rıza Bey. Değerli dinleyicilerimize de çok teşekkür etmek istiyorum bizi dinledikleri için. Bizleri sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Soru ve görüşleriniz varsa eğer soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Programda dinlediğiniz ve kafanıza takılan şeyler varsa da lütfen bize yazın. Çok teşekkür ediyoruz herkese. Esenlik olsun.

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.

0: Eksi ve daha fazlası radyomarinata.com'da sizlerle.
1: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal Tanrımız, sevgili göksel babamız, bize yardım et ki Rab İsa'da bize armağan ettiğin lütfu kabul edelim. Yardım et ki onun bize yakın olduğunu daha iyi anlayalım. Sana kurtarıcımız için şükredelim. Bunları İsa Mesih'in adıyla senden diliyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabın mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
0: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.
4: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.

İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

0: en sevdiğiniz ilahiler. Radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

alçak gönüllü kurtarıcımız. Rabbimiz İsa Mesih, lütfunla bizim aramıza gel. Bize kendi sevginin kuvvetini göster ve bizi kötülükten kurtar. Bizim yüreklerimizi hazırla. Öyle ki senin bize verdiğin sonsuz yaşam armağanını alçak gönüllülükle kabul edebilelim.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabı mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor. Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.

0: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.
2: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Tanrımız, ışıklar babası, ışığınla çobanları yönlendirdin. Ve onlar dünyanın ışığı İsa'yı bulabildiler. Ölümün gölgelediği diyarda yaşayan bizlere de bu ışığını göster. Öyle ki bizim de karanlık yüreklerimize ışık dolsun. Bunu senden, kurtarıcımız İsa aracılığıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.
3: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.

0: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.

0: www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.
1: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Ey her şeye gücü yeten Tanrımız! Bizden önceki Hristiyanlar için sana şükrediyoruz. İsa'nın kanıyla onlara zafer verdiğin için sana teşekkür ediyoruz. Bizi de senin mutlu ve kutsal azizlerin yap. Sana güvenenlere yardım et. Öyle ki bu yüce mücadelede dayanalım. Ve zorluk geldiğinde bile imanla sabredelim. Bize lütfunu ver. Bize lütfunu ver ki cennetinde sana övgü

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
2: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
2: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
2: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
2: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Baytekin.
2: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
4: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? bilgi@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
5: Radyo Maranata, günün her saati yanında.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı başlıyor. Değerli Radyo Maranta dinleyicileri, Gizemli Elçi Pavlus programına hoş geldiniz. Ben Aydın Kutlu, stüdyo konuğum Hristiyan ilahiyatçı ve yazar Dr. George Bristow ile karşınızdayız. George Bey hoş geldiniz.
1: Hoş nasılsınız? Bulduk. Teşekkürler, siz nasılsınız?
0: Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Elçi Pavlus'u konu almaya devam ediyoruz. Pavlus'un gizemli hayatını, onun gizemli dönüşümünü konu almaya devam ediyoruz. Bu konuda akla takılan soruları ele almaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz bölümde aslında onlar aynı Hristiyanlık görüşüne mi sahiplerdi, değiller miydi, farklı teolojilere mi sahiplerdi? Pavlus Hristiyan teolojisine farklı bir şey katmaya, farklı bir şeyi, yapıyı değiştirmeye çalıştı mı? Bunları ele almıştık. Bu bölümde ise onların dünya görüşlerine bakacağız. Önemli konular var. Kadınlarla ilgili, cinsellikle ilgili, kültürel konulara bakışlarıyla ilgili, belki adalet kavramına, belki maddiyata olan bakışlarıyla ilgili konuları ele almaya çalışacağız. Henüz bizi takip etmiyorsanız sosyal medya platformlarında arama kısmına @radyomaranata yazarak takip edebilirsiniz. Soru ve görüşlerinizi soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bize iletebilirsiniz. Belki çok önemli bir konuyla başlamak gerekebilir. İsa ve Pavlus'un kadınlarla ilgili görüşleri nasıl? Yani İsa ve Pavlus'un kadınlarla ilgili görüşlerinde bir problem var mıydı? Bir farklılık var mıydı? Çünkü sanki Pavlus'un bazı mektuplarında kadını ikinci plana atıyormuş gibi algılayabiliyorlar. Özellikle feminist bakışta birisi bunu okuduğu zaman rahatsız olabiliyor bu konuda. Bunu nasıl yorumlayabiliriz?
1: Evet, yani feminist bakışıyla Kutsal Kitabın tümünü ele alan da bazı noktalarda işte Tanrı'ya baba denmesi bile yani o görüşe ters gelebilir. Ama Kutsal Kitap hep bu konuda tutarlı. Yani İsa olsun, İsa bize mesela öğrencilerine, havarilerine dua etmeyi öğretirken ey göklerdeki babamız diye annemiz değil. Yani o şekilde hep dua etti. Ama Tanrı'da bazı peygamberlik sözlerinde bir anne çocuğunu sever gibi bizi sever. Yani o resimde kullanılır. Ve aynı merhamet, aynı ilişki bir anne çocuklarını unutabilir mi? Unutabilirse ben de öyle sizi unutabilir ama ben sizi asla unutmam diyor mesela kendisine bağlı olan halka. Her ikisi de İsa Mesih ile Pavlus, onun elçisi olan Pavlus, Kutsal Kitabın ilk bölümlerinden başlayan dünya görüşüne inanıyor. O şekilde aynı çizgi içinden geliyor. Orada ne okuyoruz? Tanrı insanı yarattığı zaman kendi benzeyişine göre yarattı onları. Kendi suretinde yarattı ve onları erkek ve dişi olarak yarattı. Erkek ve kadının her ikisi de aynı şekilde, aynı oranda Tanrı'nın onlara verdiği değere sahiptir. Tanrı benzeyişinde yaratılmış olarak ikisi de Tanrı'nın gözünde aynı değere sahiptir. Bunun aralarında bir fark olduğunu görmüyoruz. Tabii ki günahın dünyaya girmesiyle o erkekle kadın arasındaki ilişki bozuluyor. Aynı zamanda rolleri arasında herhangi bir fark yok mu diye soracak olursak, bana kalırsa bu konuda tabii Hristiyanların belki farklı görüşleri olabilir aralarında nüans farkı olarak. Bana kalırsa rolleri biraz farklı olabilir. Erkek orada Adem'de önce yaratılıyor, sonra Havva ona getiriliyor ve Yeni Antlaşma'da da görüyoruz ki İsa Mesih onu iki elçi seçerken sadece erkeklerden seçti. Ama bununla birlikte İsa kadınlara son derece büyük bir değer verdi. Evet. Öğrencileri arasında onlar da vardı. Ayakları dibinde durup da eğitim alan, yani onun sözlerini dinleyen öğrenciler arasında da kadınlar da vardı. Bir ondan bir örnek verecek olursak, bazen insanlar sanki kadının bir tek yapacağı şey evde yemek hazırlamak veya sadece ev işlerini yapmaktır. Bir ilginç bir hikaye var. Luka'nın 10. bölümünden okuyorum. İsa öğrencileriyle birlikte yola devam edip bir köye girdi. Marta adında bir kadın İsa'yı evinde konuk etti. Marta'nın Meryem adındaki kız kardeşi Rabbin ayakları dibine oturmuş onun konuşmasını dinliyordu. Yani bir öğrencilerden biri olarak. Ve daha sonraki şeylerde de bu Meryem'e çok büyük saygı gösterdiğini görüyoruz.
0: Evet.
1: Yani diğer öğrencilerinin kavrayamadığı şeyleri kavruyordu. İsa'nın ölmesi gerektiğini o anlıyordu. Ama neyse, bu durumda ablası Marta biraz bozuldu. İşlerinin çokluğundan ötürü telaş içindeydi. Yani bir önemli bir konuk geldi. Sen kalk, yardım et, hizmet et. Senin görevin o diye. İsa'ya sesleniyor. Ya efendim diyor, kardeşimin beni hizmet işlerinde yalnız bırakmasını aldırmıyor musun? Ona söyle de bana yardım etsin diyor. Ama İsa şöyle karşılık veriyor. Marta, Marta, sen çok şey için kaygılanıp telaşlanıyorsun. Oysa gerekli olan tek bir şey vardır. Meryem iyi olanı seçti ve bu kendisinden alınmayacak. Demek ki kadının da erkeğin de her şeyden önemlisi olan ilk görevi İsa'yı dinlemektir. Yani onun sözlerini anlamaktır. Yani birçok örnek vardır. Yani bir son bir örnek vereceğim, yani İsa'nın öğretilerinden. Dirilişe tanıklar veya çarmıha da tanıklık eden kişiler. Çarmıhın dibinde kadınlar bekliyor.
0: Evet.
1: Elçiler, yani erkekler kaçmış durumda. Ama onun sadık olan kadın öğrencileri orada. Gömüleceği zaman, gömüleceği zaman kadınlar da orada. Gömülmesini de onlar tanıklık ediyor. Üç gün sonra, haftanın ilk günü, onun vücudunu, onun cesedini mumyalamak için veya bazı işlemler yapmak için baharatlarla, Yahudi geleneklerine göre kadınlar da gün ağardığı zaman oradalar. Mezarın boş olduğunu keşfeden onlardır. Meleğin de seslendiği ilk kişiler kadınlar. Evet, onları erkeklere gönderiyor. Onları git kardeşlerime söyle diyor İsa Mesih onları göründüğü zaman. Ama ilk tanıklar o kadınlar, çok ilginç bir şekilde.
0: Evet.
1: Yani çok büyük bir, onurlu bir yere konuyorlar o kadınlar. O zaman evet, bir rol farkı olabilir. Yani kilisenin önderleri olarak orada, yani ilk cemaatin önderleri olarak erkek ihtiyarlar, önderler ön planda oluyorlar. Ama erkek kadın fark etmeksizin birlikte tapınıyorlar, birlikte hizmet ediyorlar. Elçi Paulus da evet, kilise düzeni içinde evlilikte olduğu gibi bazı farklılıklar olduğunu söyler. Ama değer açısından hepsine de emektaşları olarak sesleniyor. Birçok önemli kişiyi sayıyor Romalılar 16'da. Aralarında da kadın isimleri de var. Yani onun için ince bir nüans vardır. Ama şunu kesinlikle söylememiz gerekir. Kadınların rolü, kadınların yeri son derece önemlidir. İkisi de şehit oluyor, ikisi de ölüyorlar, ikisi de müjdeyi yayıyorlar diyebiliriz.
0: Evet, ve ikisini de aslında Tanrı yarattı. İki cinsiyeti de Tanrı yarattı.
1: Evet.
0: Bu önemli bir nokta. Tabii ki Tanrı'nın ayrım yapmadığını biliyoruz ve siz de bahsettiniz. Aslında İsa'nın dirilişine tanık olan kişiler, onun çarmıhındaki ölümüne tanık olan kişiler, tabii ki birçok insanın önünde gerçekleşiyor bu ama mesela İsa ilk dirildiği zaman ilk kez kadınlara gözüktüğünü görüyoruz.
1: Evet.
0: Bu da aslında çok o dönemki çağa baktığımız zaman çok devrimci bir olay. Çünkü kadınların tanıklığı kabul edilmiyor aslında. Yani maalesef o kültüre baktığımız zaman böyle bir yapı olduğunu görüyoruz. Ama İsa'nın dirilişini gören kişilerin kadınlar olduğunu ve direkt kutsal kitapta o kadınların tanıklıklarını biz orada okuyoruz. Önemli bir konu bu da. Bununla beraber İsa'nın öğrencileri arasında tabii kadınlar olduğunu biliyoruz. Ona hizmet eden kişiler arasında kadınlar olduğunu biliyoruz. Eski ayet içerisinde peygamberliksel konularda kadınlar olduğunu görüyoruz. Bu konuda Tanrı'nın buna karşı olmadığını da vurgulamış olalım. Evet,
1: yeni anlaşmada da kadın dua veya peygamberlik ettiği zaman bir düzenler var.
0: Evet.
1: Demek ki onu da yapıyorlar kilise toplantıları içerisinde. Kadın da dua edebiliyor, şey yapabiliyor, bir peygamberlik diye bir söz paylaşabilir.
0: Peki cinselliği olan yaklaşımları nasıl? Yani İsa'nın ve Elçi Pavlus'un arasında bir fark var mı bu konuda? Yani
1: cinsel ilişkiler konusunda.
0: Cinsel ilişkiler konusunda ya da işte zina konusunda örneğin.
1: Evet, evet. Yine de bence Musa'nın yasasından aldığımız temel düzen var. Zina etmeyeceksin diyor İsa Mesih de. Bunu bir tık yukarı kaldırıyor, çıkartıyor. Diyor ki bir kadına bakıp, yani zina etmeyeceksiniz denildiğini duydunuz ama dağdaki vaazda diyor ki ben size diyorum ki bir erkekler için özellikle söylüyor. Bir kadına bakıp da yüreğinde

0: Son Matta'nın 19. bölümüne açıyorum.
1: Tabii ki.
0: Buradan açıyorum. Bir adamın diyorlar, İsa'nın yanına gelen bazı ferisiler onu denemek amacıyla şunu soruyorlar, görüşünü şey yapmak istiyorlar. Hangi taraftadır? Bir adamın herhangi bir nedenle karısını boşaması kutsal yasaya uygun mudur? İsa şu karşılığı verdi: kutsal yazıları okumadınız mı? Yaratan başlangıçtan insanları erkek ve dişi olarak yarattı ve şöyle dedi: bu nedenle adam annesini babasını bırakıp karısını bağlanacak, ikisi de tek beden olacak. Yani burada parantez içinde ikisi diyor, yani üçü dördü falan demiyor. İkisi, yani kadın erkek evliliğin dışında olan herhangi bir izin yoktur. Yani kutsal kitapta başından sona kadar. Şöyle ki onlar artık iki değil tek bedendir. O halde Tanrı'nın birleştirdiğini insan ayırmasın. Öyleyse diyorlar, Musa neden erkeğin boşama belgesini verip karısını boşayabileceğini söyledi? İsa şunu söylüyor. Musa bu günahlı dönemde, günahın çoğaldığı o dönemde inatçı olduğunuz için Musa karılarınızı boşamanıza izin verdi. Başlangıçta bu böyle değildi diyor. Yani burada günahın araya girip yasanın verildiği, sonradan verildiğini vurguluyor. Yaşam esas başlangıçtaki Tanrı'nın programında öyle boşanma kavramı yok. Sadece bir sebeple diyor, zina dışında diyor, fuhuştan başka bir nedenle boşayıp başkasıyla evlenen zina etmiş olur diyor. Paulus da aynı şey söylüyor. Birçok yerinde zina edenler, işte oğlancılar, işte eşcinsellikle. Yani bunların ayrı ayrı farklı, birisi ondan öbüründen daha büyük zina günah olarak söylemiyor ama hani Tanrı'nın insanlar için öngördüğü, cinsel ilişkiler için öngördüğü tek durum evliliktir. Kadın erkek evliliği içinde olması gerekir.
1: Evet.
0: Onu Paulus'ta da görüyoruz. İsa'da da görüyoruz öğretilerinde.
1: Evet, bunun sebebi de aslında sadakattir. Yani sadakat ilişkisi içerisinde bunun yaşanması gerekiyor ve bunun yozlaşmaması ve aslında sapkın bir boyuta gelmemesi gerektiğiyle alakalı olduğunu da biliyoruz. Evet,
0: son derece kutsal bir antlaşmadır evlilik. Yani Tanrı'nın önünde söz veriyoruz.
1: Evet. Genelde insanlar bunu hani sanki çok kısıtlayıcı bir durum gibi ele alıyorlar ya da işte geri kafalı, çağ dışı gibi bir durum gibi ele alıyorlar ama aslında Elçi Pavlus'un bahsettiği gibi ben özgürüm, her şeyi yapabilirim diyorsunuz ama her şey faydalı değildir. Günün sonunda bunun o ilişkiyi de yozlaştırdığını biliyoruz ve görüyoruz. 1. Korintliler 6. bölüm 18. ayette Elçi Pavlus'un kendisi diyor ki, fuhuştan kaçının, insanın işlediği bütün öbür günahlar bedenin dışındadır ama fuhuş yapan kendi bedenine karşı günah işlemiş olur. Burada şey diyemeyiz değil mi? Yani burada sanki fuhuşu ayrı büyük bir günah gibi ele alıyor diyemeyiz. Herhalde sadece bir vurgu mu yapıyor?
0: Güzel soru. Yani orada biraz sanki diğer günahlardan biraz
1: ayrılıyormuş gibi.
0: Çünkü evlilik o kadar kutsal bir şey ki diyor ki yine yaratılışın başına dönüyor. Yani burada tekrar vurgulayalım, kutsal kitap, kitab-ı mukaddes bir bütün oluşturuyor. Yaratılıştan vahiye kadar gelişen tek mesaj anlatıyor. Onun için diyor ki yoksa fahişeyle birleşen diyor. Yani evlilik dışı olan ilişkiye giren de onunla tek beden olduğunu bilmiyor musunuz? Çünkü sonradan alıntı yapıyor yaratılıştan. İkisi tek beden olacak deniyor.
1: Evet.
0: Rab'le birleşen kişi ise onunla tek ruh olur. Yani son derece kutsal bir ilişkidir. Onun için ve ayrı bir önem taşıdığı için, yani Rab'in gözünde kilise ve Mesih'i temsil ettiği için birçok yönden farklıdır. Kendi bedenine karşı günah işler diyor. Çünkü birleşmiş oluyor, bir oluyorlar. Tanrı'nın gözünde bir oluyor. Sadece kendi kendisiyle ilgili bir günah değildir. Yani o çok önemlidir. Ama yine de demek lazım ki günah günahtır.
1: Evet.
0: Yasanın bir maddesini ayak altına çiğneyen diyor Yakup mektubu, bütün yasaya karşı gelmiş olur. Yani biz bunu yapıyorum ama bunları yapmıyorum demekle kendimizi kurtaramıyoruz.

0: Hani hepimiz günah, ya şunu yapmıyorum, kimseyi öldürmüyorum ama yalan, devamlı yalan söylüyorum. İşte kimseden çalmıyorum ama vergimi kaçırıyorum. Bütün bunlar yani kendimizi teselli eden, yani kendimizi kandırıyoruz orada. Yani Rabbin gözünde günah günahtır. Yani hepsi onun gözleri önünde açık ve çıplaktır. Onun için herkes günahlıdır.
1: Evet.
0: Herkesin günahtan kurtulması gerekir. Hı hı. Herkesin arınması gerekiyor. Bu aynı bölümde, sizin burada verdiğin örnek bölümünde 6-9 ayet ve 10'da günahkarların Tanrı'nın egemenliğini miras almayacağını bilmiyor musunuz diyor. Aldanmayın. Sonra sıralıyor. Ne fuhuş yapanlar Tanrı'nın egemenliğini miras alacaklar, ne puta tapanlar, ne zina edenler, ne oğlanlar, ne oğlancılar, ne hırsızlar, ne açgözlüler, ne ayyaşlar, ne sövücüler, ne de soyguncular. Eyvah! Yani hangimiz
1: kimse
0: şey yaparız? Bazılarınız diyor böylediniz ama Mesih'e inananlara sesleniyor. Yıkandınız, kutsal kılındınız Rabbimiz İsa Mesih'in adıyla ve Tanrımızın ruhu aracılığıyla aklandınız diyor. Yani kurtuluş müjdesidir. Hepimiz böyleydik. Paulus dahil, bütün elçiler dahil, bir tek günah işlemeyen kişi Mesih İsa'nın kendisi. Onda günah yoktu. Hanginiz beni günahla suçlayabilir diyor İsa. O ayrı ama hepimiz günahlıyız ve onun tarafından, onun aracılığıyla kurtulmamız gerekir.
1: Evet. Burada da Mesih'e olan, Mesih İsa'ya olan ihtiyacımızı bir kez daha anımsamış oluyoruz. Siz de bahsettiniz zaten Romalılar 3. bölüm 23. ayette. Çünkü herkes günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı diyor Elçi Paulus. Ve gerçekten hepimizin Tanrı'nın yüceliğine ihtiyacımız var. Onunla barışmaya ihtiyacımız var. Ve bunun içinde Tanrı'nın tasarısının Mesih'e iman olduğunu görüyoruz. Onu kurtarıcı olarak bize gönderdiğini görüyoruz. Kısa bir ara verelim. Aradan sonra tekrar sizlerle birlikte olacağız.

0: Maranatha.
1: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com Radyo Maranata adresinde sizlerle.
5: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
6: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

0: Evet, değerli Radyo Maranta dinleyicileri, Gizemli Elçi Paulus programına devam ediyoruz. Değerli konuğum Hristiyan ilahiyatçı ve yazar George Bristow ile karşınızdayız. Ve İsa ve Paulus'un dünya görüşünü inceliyoruz aslında. Dünya görüşlerinde bir farklılık var mı, yok mu? Kadınlarla ilgili ve cinsellikle ilgili neler düşündüklerini konuştuk ve bir farklılık olmadığını tekrardan ele aldık. Bu konuda yani Paulus'un iddia edildiği gibi farklı görüşler ortaya atmadığını ya da o yapıyı bozmaya çalışmadığını bir kez daha vurgulamış olduk. Bizleri henüz takip etmiyorsanız lütfen sosyal medya platformlarında arama kısmına @radyomaranata yazarak takip edin. Soru ve görüşleriniz varsa da soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bizlere lütfen iletin. Biraz belki şeye bakmamız gerekebilir. Yönetimlerle olan ilişkimiz konusunda meşhur Paulus'un bir ifadesi var. Yöneticilerinize bağımlı olun gibi bir ifadesi var. Bununla ilgili bazı iddialar var. İşte Paulus bunu sonradan Hristiyanlığa soktu. Aslında İsa'nın böyle bir öğretisi yoktu. Ve bu işte Roma İmparatorluğu'nun ekmeğine yağ sürdü gibi bir ifade var. Çünkü o dönemde bakıyoruz Yahudi halkı aslında Paulus'un da kendisi Roma yönetimi altında yaşıyorlar ve aslında tam olarak özgür değiller bu noktada. Böyle bir şey var mı? Yani yönetimlerle olan ilişkimiz konusunda İsa ve Paulus ayrı şeyler mi öğretiyor? Farklı noktalar var mı?
1: Tabii bana göre farklı şeyler öğretmiyorlardı. Bir gün din önderleri İsa'ya geldiler. Bu konuyla ilgili onu tuzağa düşürmeye çalıştılar. Diyorlar ki öğretmenimiz diyorlar, aslında çok samimi değildiler ama senin dürüst biri olduğunu, Tanrı yolunu dürüstçe öğrettiğini, kimseyi kayırmadığını biliyoruz. Çünkü insanlar arasında ayrım yapmazsın. Peki söyle bize diyorlar, sence Sezar'a yani hükümete vergi vermek kutsal yasaya uygun mudur değil midir? Uygun mu değil mi diye soruyorlar, onu denemeye çalışıyorlar. Çünkü İsa Tanrı'nın egemenliğini duyuruyor. Hani Tanrı'dan başka bir nihai egemen olmadığını duyuruyor İsa. Yani peki o zaman Sezar, yani var olan mevcut dünyasal yönetime olan ilişkimiz nedir? Onlar kötü niyetli olduğunu biliyor. Ey iki yüzlüler diyor. Beni neden deniyorsunuz? Vergi öderken kullandığınız parayı göster bana. Gösterin. Ve ona bir para getiriyorlar. Bu soruyor onlara, bu resim, yani para üstündeki demir para gösteriyor. Bu resim, bu yazı kimin? Roma, Roma yönetiminin yani bastığı bir para. Sezar'ın dediler. O zaman İsa, öyleyse Sezar'ın hakkını Sezar'a, Tanrı'nın hakkını Tanrı'ya verin diyor. Yani açık bir şekilde iki ayrı hak vardır diyor. Yani Tanrı'nın hakkı var. En üstün hak, ona kendinizi vermeye borçlusunuz. Yani çünkü insan Tanrı benzeyişinde yaratıldı. Bir nevi Tanrı'nın resmi var insanda. Onu Tanrı'ya verin ama Sezar'ın hakkını Sezar'a verin, verginizi verin. Yani onun resmi var orada, siz o parayı kullanıyorsunuz, o zaman onun vergisini ödeyin diye.
0: Aslında ilk şey diyebilir miyiz? Tarihteki ilk laiklik örneği gibi, yani din ve devlet işlerinin ayrılması konusunda ilk örnek İsa'dan geliyor gibi duruyor.
1: Bu ilk örnek midir? Ondan emin değilim ama kesinlikle çok önemli bir emsal teşkil ediyor. Biz Hristiyanlar ve Mesih inanlıları devlete karşı isyan edenler değil, ona vergimizi ödeyen, hakkını veren, hatta en iyi vatandaş olmaya çalışıyoruz. O da devletin veya hükümetin her şeyi doğrudur diye değil. Sezar gaddar bir yöneticiydi. İsa Mesih de bunu gayet iyi biliyordu. Onun da yargılanacağını da bildiriyordu. Ama ona karşı onu devretmek için, onu devirmek için bir girişimleri olmuyordu. Arada bir onu takip edenler de bunu istiyorlardı. Seni gel kral yapalım diyorlardı. Evet. Mesela Yuhanna 5'te kral yapmak istiyorlardı. Sen güçlüsün, mucizeler yaparsın, onu onlara atabiliriz diye. Ama o amaçla gelmemişti. Onun egemenliği, gözünde, yüreğindeki ve Tanrı'nın planındaki egemenliği her şeyden önce Tanrı'nın yönetimi altına girenlerden oluşan bir topluluktur. Yani Tanrı'nın egemenliği onları günahtan özgür kılacak. Tanrı'nın egemenliğine esas düşmanlar ölüm, günah, şeytanın kendisi onları önce alt edecek, sonra halkını onlara getirecek. Ama bazıları kılıç kaldırmak istiyorlardı. İsa onlara izin vermiyordu. İsa'yı tutuklamaya geldikleri zaman bahçeye giriyorlar. Orada askerler kılıçlarla, sopalarla geliyor. Petrus'un yanında bir tane kılıç var. Yani İsa'nın elçisi. Kılıcını çekiyor. Bir savaşalım, onlara seni savunacağız diye. Evet. Ne diyor? Sen kılıcı kınına koy diyor. Yani kılıç çeken kılıçla ölecek diyor. Ve hatta onun kulağını kestiği uşağın kulağını iyileştiriyor orada İsa. Sonra da kralın önüne, Pilatus'un, valinin önüne çıkarıldığı zaman Pontus Pilatus'un önünde diyor ki Pilatus, çünkü şeyler, suçlamalar, bu Yahudilerin kralıdır. O isyan kürüklemeye çalışıyor. Sen Yahudilerin kralı mısın diye soruyor. İsa da diyor ki benim krallığım bu dünyadan değildir diye karşılık verdi. Krallığım bu dünyadan olsaydı yandaşlarım Yahudi yetkililere teslim edilmemem için savaşırlardı. Oysa benim krallığım buradan değildir. Demek ki sen bir kralsın, öyle mi diyor. Kral olduğumu sen söylüyorsun. Ben gerçeğe tanıklık etmek için doğdum diyor. Bunun için dünyaya geldim. Gerçekten yana olan herkes benim sesimi işitir. İşte onun krallığı her şeyden önce yalan olan, aldatmadan oluşan şeytanın krallığına karşı bir savaştı. Gerçekten yana olan herkes onun tarafına geçer. Ama kılıçla değil onun savaşı. Aynı şey Paulus'ta da

0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz. Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

güçlü Tanrımız. Bizi sözünle kendine çağırdın. Sana iman edebilmemiz için kutsal ruhun yüreğimizde çalıştı. Bizi kilisene götürdün ve vaftiz ettin. Ya Rab, bize kutsal ruhun gücünü ver. Öyle ki daima onun sesini işitelim ve onun sözüne uyalım. Dünyanın geniş yolunun aldatışlarından bizi koru. Ve bizi çocuklarına söz verdiğin huzura götür. Bunları Rabbimizin ve kurtarıcımızın İsa Mesih'in adıyla diliyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz. İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.
4: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
5: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
6: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
5: sözlerimiz,
6: ilahilerimiz
5: ve dualarımızla yanınızdayız.
6: Laf Lafı Açtı canlı yayını
5: her çarşamba öğlen 1'de
6: Radyo Maranata'da.

göksel babamız, her şeye kadir olan Tanrımız. Senin sözün adımlarımıza çıra ve yolumuza ışıktır. Zihnimizi aç ki kutsal kitaptaki harikaları görebilelim. Orada bizim için umut, teselli ve günahlarımızın bağışı ve teşvik var. Bize yardım et ki bu dünyanın sunduklarını değil, senin sözünde vaat ettiklerini arzulayalım. Bizim için planladıklarını imanla kabul etmemize yardım et.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
0: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com Radyo Maranata adresinde sizlerle.
4: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.

0: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz. İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda.
2: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

Merhameti bol Rabbimiz. Bizi kutsal ruhuna ikna et ki günahlarımızı kabul edelim. Öyle ki kendimize güvenmek yerine İsa'da sağlanan kurtuluşa sığınalım. İsa Mesih ölü ve dirileri yargılamak için tekrar gelecek. Bize yardım et ki korkmadan İsa'nın ikinci gelişine her zaman hazır olalım. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz. İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda.
2: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

İyi Tanrımız, tüm iyiliklerin kaynağı sensin ve bize de iyilikle bakıyorsun. Hem maddi hem de manevi ihtiyaçlarımızı karşılıyorsun. Bizim sağlayanımız sensin. Ya Rab, bize iman armağanını ver. Ver ki dünya karşısında zafer kazanalım. Ve bize yardım et ki her zaman yardım bulmak için senin lütfuna sığınalım.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabı mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
5: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.

0: Doğru nedir? İyi kimdir? Ahlak sadece bir kültür ürünü müdür, yoksa kutsal bir kaynaktan mı doğar? Hristiyan Ahlakı programında modern dünyanın sorularına kadim yanıtlar arıyoruz. Kutsal kitabın ışığında ahlakın temellerini, bireyin sorumluluklarını konuşacağımız Hristiyan Ahlakı programı başlıyor. Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Hristiyan Ahlakı programına hoş geldiniz. Her insanın iyi ya da kötü olarak kabul ettiği şeyler, neyi yapıp neyi yapamayacağı konusunda etik değerleri vardır. Bu insan ahlakını oluşturur ve inançlar insan ahlakının oluşumunda büyük bir yer tutar. İnsan için ahlak, inancın bir anlamda dışa vurumudur. Biz de bu programda Hristiyan ahlakını, inananların erdemli ve buna uygun bir yaşam sürmek için bağlı kaldıkları ilkeleri kutsal kitap ışığında konuşuyor olacağız. Bugün Hristiyan ahlakı nedir konusu üzerinde konuşacağız. Stüdyo konuğum Vaiz Rıza Yöş. Hoş geldiniz Rıza Bey.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim davetiniz için.
0: Rica ederiz. Konuya geçmeden önce hemen hatırlatmak istiyorum dinleyicilerimize. Sosyal medya platformlarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak bizleri takip edebilirsiniz. Ve soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Evet Rıza Bey, bugün Hristiyan ahlakı nedir? Bunun üzerine konuşacağız. Bunun için öncelikli olarak ahlak nedir sorusunu sormak istiyorum ben size.
1: Yani tanım olarak ahlak neyin doğru veya yanlış sayıldığı ile ilgilenir. Terim genellikle kültürel, dini, dünyevi, felsefi topluluklar tarafından insanların çeşitli davranışlarının yanlış veya doğru oluşunu belirleyen bir yargı ve ilkeler sistemi, kavramı veya inancı için kullanılır. Biraz uzun gibi gözüküyor ama Yani özetle böyle tanımlanmış. Hristiyanlar İncil'de yer alan tanrısal ilkeler ve kuralları ...la ilgilenir. Daha doğrusu kutsal kitap böyle söylüyor. Evet. Hristiyan ahlakına geçelim mi? Yoksa bu yeterli mi bu tanım?
0: Aslında evet, ahlakın tanımını yaptınız anladığım kadarıyla. Yani insanların doğruları ve yanlışları var. Sanırım ahlak aslında bu doğruları insanların diye algıladım ben.
1: Evet, yani insanların kendilerine göre doğruları olarak düşünülmüş ya da düşünülüyor. Ama tabii her insana göre de değişebilir belki ama asıl Hristiyan ahlak durumunda biraz daha durum farklılaşıyor daha doğrusu.
0: Evet, nasıl farklılaşıyor belki, yani onu konuşuruz.
1: Orada Tanrı'nın sevgisini, adaletini, yani Tanrı'ya odaklı bir şey aslında. Tanrı'nın karakterinde adaletinin yaşamını yansıtan bir ahlaktan bahsediyor. Yani İsa Mesih'in öğretilerine dayanan bir yaşam tarzıdır. Bu ahlak kişinin Tanrı'yı ve komşusunu sevmesinin, dürüstlük, merhamet ve adalet gibi erdemleri hayatında yaşatmasını ifade eder ya da yansıtmasını ifade eder. Yani Paulus, yani Efesliler bölümünde kutsal kitapta 5. bölüm 1. ve 2. ayetlerde söylediği gibi özetlemek gerekirse, öyleyse Tanrı'yı örnek alarak, sevgili çocukları olarak, Tanrı'nın sevgili çocukları olarak sevgi yolunu da yürüyün ya da sürdürün gibi bir teşviği ya da buyruğu. O zaman sevgide, sevginin ilkelerine dayalı ahlak diyebiliriz. Ya da
0: Hristiyan ahlakı için. Peki Hristiyan ahlakının genel özellikleri nedir? Yani ne anlamak gerekiyor Hristiyan ahlakı deyince tam olarak?
1: Evet, yani Hristiyan ahlakı Tanrı'nın isteğine uygun bir yaşam sürdürmek demek. Bu anlama geliyor. Temel özellikleri tabii ki sevgiye dayalı, çünkü Tanrı sevgidir.
0: Evet.
1: Doğruluk, alçak gönüllülük, dürüstlük ve başkalarına hizmet etmektir. Yani İsa'nın altın kural olarak bilinen sözleri bu ahlakın özünü özetler. Başkalarının size nasıl davranılmasını istiyorsanız siz de onlara öyle davranın. Aslında hiç kimse kendisine kötü davranılmasını istemez.
0: Evet, tabii ki.
1: Değil mi? Yani Rabbimiz ne kadar bilgece söylemiş. O zaman bu çok önemli bir şey diye düşünüyorum. Evet. Bu ilkeler herhalde, yani bu konuşuruz sabaha kadar ama bu ilkeler, hı-hı, yeterli herhalde, özetliyor.
0: Evet. Tabii ki genel olarak kutsal kitap ve Tanrı'nın ilkelerine dayanan bir anlayış var Hristiyan ahlakında. Temelini ne oluşturuyor peki? Çünkü bir ahlak anlayışı var ve insan ona göre yaşıyorsa bir temel üzerine olmalı bu. Ve bu temel nedir Hristiyan ahlakında?
1: Evet, yani tabii ki Hristiyan ahlakında temel Tanrı'nın kutsal ve değişmez bir karaktere sahip olduğu. Hı hı. Yani dün ve bugün sonsuza dek aynı. Hiç asla değişmeyen bir karakteri var. Yani çünkü Tanrı kutsal, İsa Mesih'in yaşamı ve öğretilerini baz alır. Hı hı. Bu ahlak kutsal kitapta yer alan Tanrı buyruklarına dayanır. Mesela diyelim ki biraz önce söylediğim gibi sev diyorsa o zaman sevmeliyiz, ama bütün buna rağmen yani insan kötü, günahkar, ne bileyim üçkağıtçı, yaramaz liste uzayabilir, ama Tanrı yine de buna rağmen insanın yok olmasını istemedi ve onu sonsuz sevgiyle sevdi ve onu olduğu gibi sevdi, yani insanı olduğu gibi sevdi. Kutsal kitapta yer alan Tanrı'nın buyruklarına dayanan bir ahlak temelini oluşturuyor. Özellikle İsa'nın bütün yüreğinle, bütün canınla, bütün aklınla sev. Matta 22-37 ve komşunu da kendin gibi sev. Bu buyrukları etrafında şekillenir. Öyle diyelim.
0: Evet.
1: Özetlemek gerekirse.
0: Aslında az önce Tanrı'nın değişmeyen karakterinden bahsettiniz. Hı hı. Tanrı'nın değişmeyen bir karakterinin olması neden önemli Hristiyan ahlakında? Ya da ahlak için neden önemli değişmeyen bir karakterin olması?
1: Yani en başta tabii ki dürüst olmayan, sürekli, hı-hı, değişen birisine güvenmezsiniz ve bu kutsal sayılmaz. Hı-hı. O zaman Tanrı kendini kutsal olarak tanıtıyor. Yani mükemmel olarak tanıtıyor. Yoksa Tanrı olmazdı zaten.
0: Peki Hristiyan için ahlaklı olmak ya da Hristiyan ahlakına sahip olmak neden önemli?
1: Ya Hristiyan için ahlaklı olmak Tanrı'ya olan sevginin ve inancının bir yansımasıdır. Hı hı. Bu Tanrı'ya olan itaatin bir göstergesi ve İsa Mesih'in karakterini dünyaya yansıtmak için gereklidir. Yine Titus 2. bölüm 7 ve 8. ayetlerinde şöyle der: İyi işler yapmakta örnek ol. Yani iyi işler bizi kurtarmıyor. Hı hı. Yani sevap etmek bizi kurtarmıyor. Çünkü biz iyi değildik. Ancak kurtuluşumuzu Tanrı sağlıyor. Ondan sonra iyi şeyler yapmak önemli. Ve ne öğrettiğimiz önemli. Diyor ki iyi işleri yapmakta örnek ol, öğretin, temiz ve kusursuz olsun. Yani o zaman ne öğretiyorsan onu yap. Yani, hı hı, başka bir şey öğretip de başka bir şey yapma. Örneğin ferisiler ya da din bilginlerinden örnek vermek gerekirse, İsa Mesih çoğu zaman onların ikiyüzlülüğünden dolayı azarladı onları.
0: Evet.
1: Onlara dedi ki Musa'nın kürsüsündeler onu. Yani oradan konuşuyorlar. Onların söylediklerini yapın ama yaptıklarını yapmayın. Çünkü insanın karakteri böyle, yani değişken olabiliyor. Hı hı. Farklı şeyler söyleyip farklı şeyler yapabiliyoruz. O zaman bu Tanrı'nın istediği ahlakı sağlamıyor. Böylece iyi işler yapmalıyız. Tanrı nasıl iyi işler yapıyorsa biz de ona örnek alarak iyi şeyler yapmayı amaç edinmeliyiz ve sürdürmeliyiz.
0: Evet. Peki Hristiyan ahlakı günlük yaşamda uygulanabilir mi? İçinde bulunduğumuz çağı düşünerek.
1: Tabii ki mümkün. Yani içinde bulunduğumuz çağı düşünürsek, evet, Hristiyan ahlakı her çağda, her kültürde uygulanabilir. Çünkü Tanrı'nın buyrukları evrensel ve değişmezdir. İçinde bulunduğumuz çağın zorluklarına rağmen İsa'nın öğretileri ve kutsal kitaptaki ilkeler her durumda doğru ve adil olanı yapmamıza rehberlik eder. Yani İsa Mesih dün ve bugün değişmez. Aynıdır. İbraniler 13. bölüm 8. ayette böyle söylüyor. Yani Tanrı o kadar dürüst ve net ki. Yani tam oyun başladığı zaman tamam vazgeçtim, oyunun kurallarını değiştiriyorum demez. Biz insanlar olarak diyebiliyoruz. Ama Tanrı yasasını bir nokta, bir virgül bile değişmeyeceğini söyledi. Mesela İsa Mesih çarmıhta iken tamamlandı dedi. Ne demek istiyordu? Yani Tanrı'nın yapmak istediği işi tamamlamış oldu. Çünkü insanın günahına karşılık bedelini ödüyordu en ağır bir şekilde. Yani çünkü günahın ücreti ölüm ve Tanrı'nın isteği ise aslında insanın sonsuza dek yaşamasıdır.
0: Evet. Ama yine de gerçekçi olmak gerekirse içinde bulunduğumuz çağa baktığımızda dürüst bir yaşam süren insanlar daha çok ezilirken, işte yalan söylemiyorsan o zaman işte haksızlığa uğruyorsan ya da bir şekilde farklı davranışlar içerisinde kalıyorsan bunu yapmak daha zor değil mi bu çağ içerisinde? Çünkü diğer türlü olmak daha kazançlı bir anlamda ve o zaman neden böyle yapayım ki diye düşünebilir insan.
1: Tabii ki daha... Yani her şeyin bir bedeli var.
0: Evet.
1: Bu sizin seçiminize bağlı. Ama düşünün, yaşamak mı, ölmek mi istiyorsunuz? Yani çünkü Tanrı genellikle halkının önüne iki konuyu koyuyor. Diyor ki beni seçersen yaşayacaksın. Çünkü yani cennet mi cehennem mi gibi bir durum. Biraz 40 katır mı falan gibi ama aslında Tanrı'nın istediği bizim yaşamamız. O zaman ahlaksızlık yapabilir insanlar ama sonucuna da katlanmalı. Yani düşünün mesela herhangi bir ülkede yaşıyorsanız o ülkenin yasalarına göre davranmak durumundasınız, yoksa ceza alırsınız değil mi?
0: Evet.
1: Yani ahlaksız belki bir yaparsınız, iki yaparsınız, çekirge üçte şey yapabilir ama sonucuna katlanacaksınız. Yani bunun her şeyin bir bedeli var, iyi ya da kötü. Her şeyin bir ödülü var. Yani kötü şeylerin de ödül olarak kabul etmiyoruz ama yani kötü şeyin kötü ödülü var, daha doğrusu öyle diyelim.
0: Anladım. O zaman diyebiliriz ki dünyasal anlamda baktığımızda dünyanın öğretisi var ve ona göre yaşadığımızda belki kazancımız olacak, dünyasal açıdan bir kazancımız olacak. Ama Tanrı'nın buyrukları içerisinde yaşarsak daha çok bizim ruhsal anlamda ve sonsuz yaşamda bir kazancımız olacak diyebiliriz.
1: Tabii ki. Bir de şöyle bir örnek verebilirim. Mesela Kabil ve Habil. Biliyorsunuz bu örnek var kutsal kitapta. Ama tabii ki bu hikayeyi genellikle biliyorsunuz. Ve Habil yani ürettiklerinden bir şey getirdi. İkisi de Tanrı'ya sundular.
0: Evet.
1: Ama sonunda Kabil çok kızdı kardeşine. Ondan intikam almak istedi. Ya da onu yok edersem Tanrı'nın gözüne girmiş mi olurum diye düşündü artık nedir? Mealen anlatıyorum daha doğrusu. Ama Tanrı onu uyardı. Dedi ki yani kardeşini öldürmek istiyorsun ama

0: Yani düşünün mesela yalan söylüyor, küçük bir şey söylüyorsunuz ve o kartopu gibi büyüyor. Yani onu kapatmak için başka bir yalana ihtiyaç duyuyorsunuz. Evet. Onu kapatmak için başka bir yalan daha.
1: Evet, kesinlikle öyle. Tabii ki çok derin bir konu ve üzerinde çok fazla konuşmak da gerekiyor ama şimdi kısa bir araya gitmemiz gerekiyor. Aradan sonra bir arada olacağız tekrar.

0: sevdiğiniz ilahiler, radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
2: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
3: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.

0: Evet sevgili dinleyicilerimiz, kısa bir aradan sonra tekrar bir aradayız. İlk bölümde aslında ahlak nedir diye konuştuk. Hristiyan ahlakı üzerinde durduk. Neden önemli, genel özellikleri nedir, temelini ne oluşturuyor diye konuştuk. Ve Hristiyan ahlakı günümüzde uygulanabilir mi aslında bu çağı düşünürsek diye üzerinde durduk. Ve şimdi şu soruyla devam etmek istiyorum aslında Rıza Bey. Hristiyan ahlakı için kutsal kitabın önemi nedir?
1: Tabii ki kutsal kitap Tanrı'nın sözü. Yani biz sözümüzle konuşuyoruz değil mi? Yani kutsal kitap Hristiyan ahlakının temel kaynağıdır. Yani Tanrı bu sözle kendini açıklamış oldu. Dolayısıyla Tanrı'nın sözleri doğruluk, erdem yolunda nasıl yürüyeceğimizi, yani insanın nasıl hareket edeceği konusunda bize öğretir. Ve doğru aslında bir açıdan yani nasıl bir cihazın şeyi varsa, prospektüs mü diyorsunuz? Kullanma kılavuzu, öyle Türkçesini konuşayım. Aslında kutsal kitapta bir anlamda Tanrı'nın insan için kullanma kılavuzu gibidir. Yani insan kendini nasıl yapmalı, nasıl yaşamalı öğretir. Nasıl yürüyeceğimizi öğretir. Nasıl yaşayabileceğimizi öğretir. Eğer yanlış şeyleri kullanıyorsak, yani bedenimizi örneğin doğru kullanmıyorsak mutlaka bozulacaktır. Yani kendi ev aletlerimizden bile düşünsek. Diyelim ki çamaşır makinesinin içine bulaşıkları koymuyorsunuz.
0: Evet.
1: Ya da tam tersi, yani bulaşıkların içerisinde değil mi çamaşırlarınızı koymuyorsunuz. Çünkü işlev görmeyecektir ya da bozulacaktır. Aynı şekilde kutsal kitap da bize rehberlik eder. Yani insana rehberlik eder. Tanrı'nın bu, yani bizi yaptığı bu mükemmel şeyi nasıl kullanabileceğimizi bize gösterir. Yani neleri yapıp neleri yapmamamız gerektiğini bize ışık tutar bizim hayatımıza. Yani Mezmur 119'da Davut 105. ayette böyle söylüyor. Sözün adımlarıma çırağı, yoluma ışıktır.
0: Evet, peki ne kadar güvenebiliriz kutsal kitaba bu anlamda?
1: Ya tabii ki Tanrı'nın sözü asla değişmez. Ve değişmediği gibi de güvenilirdir. Bu konuyla ilgili çok, yani kutsal kitapta çok net güvenilir ifadeler var. Ve biz zaten Tanrı bize en azından denenmiş olduğunu bu sözün, onun sağlığını verir.

0: Dolayısıyla Tanrı güvenilirdir, bizi asla bırakmaz, asla terk etmez, asla vazgeçmez. O yüzden Tanrı güvenilir olduğunu biz onunla yürüdükçe, sözlerini uyguladıkça fark ediyoruz, anlayabiliriz ve güvendikçe daha çok güven gelebilir bizim hayatımıza.
1: Evet. Bir önceki sorularda aslında cevaplamıştınız. Kutsal kitap her çağda uygulanabilir dediniz. Hı hı. Peki her kültürde de uygulanabilir mi? Çünkü farklı farklı kültürler var ve kutsal kitabı baktığımızda da aslında Orta Doğu'dan aslında oradaki halkın arasında daha çok uygulandı ve daha sonra yayıldı. Ve her kültür bunu uygulayabilir mi gerçekten?
0: Evet, yani aslında her kültür uygulayabilir. Çünkü yani insan malzeme ya da kumaş diyelim tabiri caizse insandır aslında buradaki malzeme. Yani insan değişken, zaman zaman kültürleri değişebilir. Ama insanın yine de yani o günahlı doğası gereği Tanrı'nın sözlerine ihtiyaç vardır. Dolayısıyla Tanrı'nın ilkeleri evrenseldir ve farklı kültürler bağlamında bazı uygulamalar farklılıklar gösterebilir ama kültürler olarak, ancak Tanrı'nın ahlaki yasaları her zaman geçerlidir.
1: Hı hı.
0: Yani Romalılar 12:2'de diyor ki bu çağın gidişine uymayın. Her çağ farklı ama yine de bu çağ her zaman bize kültürler, bile doğru kültürler filan getirmiyor. Bunun yerine Tanrı'nın iyi, beğenilir ve yetkin isteğinin ne olduğunu ayırt edebilmek için düşüncemizin yenilenmesiyle değişin diyor. Hı-hı. Yani geçmiş çağlarda belki insanlar diyelim ki örtünmek için ya da giyinmek konusunda başka meslekleri yapan, şimdi önemli değil ama onlar için biraz tuhaf şey yapılıyordu. Mesela şimdi diyelim ki kadınlar kısa kollu şeyler giyinmeleri o kadar abes karşılanmıyor mesela daha büyük, hı hı, şehirlerde. Ama belki doğuda daha öyle ahlaki olarak abes olarak karşılanabilir. Fakat yine de Tanrı'nın ilkeleri bu şeylere odaklı değil.
1: Hı hı.
0: Daha çok bizim yüreğimizle ilgileniyor çünkü Tanrı.
1: Evet.
0: Yani biz nasıl davranıyoruz, dürüst müyüz, sadık mıyız, sevgi dolu muyuz falan gibi.
1: Hı hı, evet. Peki günümüzde birçok problem ile de karşı karşıya kalabiliyoruz tabii ki. Ve kutsal kitapta yer almayan problemler de oluyor. Yani onlara bir cevap bulamıyoruz. Örneğin kürtaj doğru mu değil mi? Kutsal kitaba baktığımızda mesela net bir cevap yoktur. Ya da bunun gibi farklı konular da var. Böyle durumlarda nasıl hareket etmek gerekiyor?
0: Yani tabii ki Tanrı yaşatmak odaklı, hı hı, birincisi. Kutsal kitap her durumda rehberlik edecek ilkeleri sunar aslında. Yani spesifik olarak ele alınmayan durumlarda bile,
1: hı hı,
0: kutsal kitap genel öğretilerine ve ruhun yönlendirmesiyle, yani kutsal ruhun yönlendirmesine göre hareket edebiliriz. Yani çünkü ruhun amacı nedir? Yani sevgi, sevinç, esenlik, iyilik diye listelenen bir meyvelerden bahsedilir. Yani, hı hı, Tanrı'nın ruhu ya da Tanrı bunu amaçlar. Onun yönetiminde yaşarsak benliğin yönetiminde yaşamayacağımızı, yani benlik çıkarcı, açgözlülük vesaire şeyler diye, hı, Galatyalılar 5. bölüm 16. ayette bahsedilen bir liste var. Yani eğer ruh, yani kutsal ruh da bize rehberlik ediyor. Sadece Tanrı'nın sözü değil ama Tanrı'nın sözünü açığa, hı hı, çıkarabilecek. Yani kutsal ruh da bize yardımcı olur ve bizim vicdanımızı kullanır. Birçok şeyleri kullanabilir ve bize rehberlik eder. Bu ilke bu tür kararlar merkezinde olmalıdır bir Hristiyan için. Yani ayrıca kutsal kitap çok net bir şekilde bazı açıklamaları var ki örneğin Yakup 1. bölüm 5. ayette diyor ki içinizden birinin bilgelikte eksiği varsa herkese cömertçe azarlamadan veren Tanrı'dan istesin, kendisine verilecektir. Yani bizim mesela çocuktan beri toplumumuzda bazı sorularımızı özellikle öğretmeni, diyelim ki okulda yasak, öğretmeni test ediyoruz diye bazı soruları sormayabiliriz ya da konuşmamıza izin verilmeyebilir. Ama düşünün, mesela Tanrı o kadar cömert ki bizim her sorumuzu yanıtlayabilmek için hazır, azarlamadan veren Tanrı. O zaman "Rab, ben bir şeyi bilmiyorum" dediğimizde mutlaka bize bir açıklama, bir yol gösterecektir. Yani Tanrı tek düze, tabii sözünü kullanır, ruhunu kullanır ve diğer egemen bir Tanrı her şeyi kullanabilecek bir durumdadır. Yani her şeye gücü yeter, kadir bir Tanrı'dan bahsediyoruz. Böyle bir karakterden bahsediyoruz. Kaldı ki yine Tanrı'nın sözünde 1. Selanikler'de şöyle bir şey oku, yani böyle bir ayet okuruz. 5. bölüm 21. ayette diyor ki, her şeyi sınayın, iyi olana sımsıkı sarılın. Her şeyi sına, test et, bak iyi mi kötü mü, bu Tanrı'nın isteğine uygun mu, bize faydalı mı? Yani iyi şeyleri düşünmemizi de tavsiye ediyor. O zaman Tanrı, iyi şeyler düşünün ki iyi olabilirsiniz. Yani hani ne diyorlar, işte kötü bir şey düşündüm, düşündüğüm şey aklıma aklıma gelen başıma geldi, evet, falan gibi. O zaman bizim Tanrımız iyidir ve iyi düşünceleri tutmamızı, iyi düşünceler beslememizi ister.
1: Evet, Tanrı her durumda iyilik için etkindir,
0: etkindir
1: zaten.
0: Etkindir, evet.
1: Süremizin de sonuna geldik yavaş yavaş. Bir toparlamak gerekirse aslında Hristiyan ahlakıyla ilgili ne söylemek istersiniz ve Hristiyan ahlakına uygun yaşamamız için ne yapmak gerekiyor?
0: Yani aslında biz Tanrısız bir şey yapamayız. Yani onun ahlak yapsak bile kendi felsefemize, kendimize göre bir şeyler yapmaya başlayabiliriz. O bile çıkarcı olabilir. Yani çünkü benlik bizim hayatımızda en büyük düşman. Evet. Yani benliğin işlerini yaparsak mutlaka ölüm gelecek bizim hayatımıza. Yani sağlıklı şeyler yaşamamış olacağız. Hani yarın hemen benliğin işlerini yapınca, diyelim ki yalan söylüyorsak, hemen yarın ölmeyebiliriz. Ama sonuçta yani gideceği yer bu oluyor. O yüzden de bizim Tanrı'ya ihtiyacımız var. Hem onun için de Tanrı'nın sözü bize rehberlik eder. Ayrıca biz iman ettiğimizde Tanrı'nın ruhu bizim hayatımızın ya da içimize ya da yüreğimize gelip bizi değiştirmeye başlar. Kendi ahlakına, kendi karakterine dönüştürmek üzere. Dolayısıyla biz ne yapabiliriz öyleyse? Yani Tanrı'nın ahlakını ya da Tanrı'nın karakterini ya da Tanrı'nın sonsuz yaşamını bize sunduğu sonsuz yaşamı alabilmemiz için o zaman İsa Mesih'i kabul etmemiz lazım. Çünkü o bizim günahlarımızın bedelini ödedi çarmıhta. En acı, en ağır ölümle öldü. Ve bilerek, isteyerek, yani bizi sevdiği için yaptı. Öyle ki biz ölmeyelim diye, biz mahvolmayalım diye. Dolayısıyla biz onu kabul ettiğimizde hem Tanrı'nın çocuğu oluyoruz, hem de onun buyruklarına, ilkelerine, kurallarına göre yaşamak için güç alıyoruz. Çünkü Kutsal Ruh bizi güçlendiriyor ve onun yönetiminde yaşamaya başlıyoruz. Ve onun gibi sevmeye amaç ediniyoruz. Onun gibi yaşamayı amaç ediniyoruz. Ve dolayısıyla onun ahlakı bizim hayatımızda hüküm sürmeye başlıyor ve biz gün be gün değiştiriliyoruz kutsallığa, onun istediği gibi yaşamaya.
1: Evet, o zaman öncelikli olarak İsa Mesih Rab ve Kurtarıcı olarak iman etmek gerekiyor. Kutsal Ruh'un gücüyle Tanrı'nın buyrukları ve ilkeleri içerisinde yaşayarak aslında biz Tanrı'nın istediği standartlara yavaş yavaş ulaşmaya başlıyoruz.
0: Kesinlikle, yani bugünden yarına belki hemen değiştirilmiyoruz ama değiştiriliyoruz. Yani zaman içerisinde değiştirilmekteyiz, değiştirileceğiz. Bunu Tanrı yapıyor aslında bizim hayatımızda. Gerçekten o bizim hayatımıza gelip bir usta gibi ya da bir doktor gibi, yani bizi gündegün değiştiriyor. An be an değiştirebilir. Hı hı. Ama biz sadece belki elimizi bir çocuk olarak Tanrı'nın elinin içine koymalıyız ve demeliyiz ki evet Rab, senin yaptığın işi kabul ediyorum. Aslında biz diyelim ki her meslekten birileri olabiliriz.
1: Hı hı.
0: Farz edelim ki şairsiniz ya da bir eser, roman yazdınız ya da başka şeyler yaptınız. Ama düşünün, yani kendi işinize laf söyletir misiniz? Herhalde hiçbir insan söyletmez. Mesela bir şair biliyorum, tek bir kelime, cümlenin bile değiştirilmesine kızıyor. Ya hı hı. telif hakları falan da işte mahkemeye veriyor vesaire. Oysa Tanrı da bizim için bir iş yaptı. Ve müthiş ve görkemli bir iş. Ve bunun sonucunda da bizim için bir şölen düzenledi. Ve çocuğunu, yani bizi onurlandırmak istiyor.
1: Hı hı.
0: O zaman biz de onu onurlandıracak mıyız? Mesele burada. Yani çünkü Tanrı bizi çocuğu olarak kabul ediyor.
1: Evet.
0: Yani övey çocuğu olarak değil, öz be öz çocuğu olarak kabul ediyor. Ve bir şölen düzenledi bizim için, kendi evine davet etmek için. O zaman biz yani müjdeyi kabul etmekle, yani İsa Mesih'in ölüp dirildiğini kabul etmekle sonsuz bir kurtuluş alıyoruz.
1: Evet.
0: Neden hayır diyelim ki bu duruma?
1: Kesinlikle öyle. Aslında şu bilince de sahip olmak gerekiyor diye düşünüyorum. Sadece sonsuz yaşamı elde etmek için ya da öldükten sonrası için değil. Aslında Tanrı'nın ilkeleri ve buyrukları şimdiki yaşamımızı, şu anda içinde bulunduğumuz yaşamı da düzenleyen, aslında şimdi bile bize yaşam veren ilkeler ve buyruklar. Ve biraz böyle bakmak gerekiyor sanırım.
0: Tabii ki.
1: Bizim bu yaşamımızı da düzenleyecek ve o kutsallığa, paklığa daha şimdiden aslında elde edebileceğimiz, bereketli, esenlik içinde yaşayabileceğimiz ilkeler. Bunlar bize yaşam veriyor aslında.
0: Tabii ki. Yani mesela diyelim ki birçok şeyden bizi özgür kılıyor bu yaşamda.
1: Evet.
0: Yani Tanrı bizim hayatımıza geldiğinde, evimize geldiğinde o evi düzenlemeye başlıyor. Hı hı. Temizlemeye başlıyor. Yani bizim yüreğimiz bir ev olarak düşünürsek aslan yattığı yerden belli olur. Hani o zaman orada bizi izin verdiğimiz sürece orada istemediği şeyleri düzene koymaya başlıyor. Hem de bizim hayatımızdan mesela diyelim ki ölüm korkusu, diyelim ki bir lanet. Anlatabiliyor muyum? Bütün bunlardan bizi özgür kılıyor. Yani aslında bu konuda Tanrı'nın bizim hayatımızda ya da insanın hayatını, iman eden bir insanın hayatının başlangıcında eğer anlatmaya kalkarsak bizim vaktimiz de yetmez. Ondan sonra kitaplar da yetmez. Yani öyle söylüyor zaten kutsal kitapta. Diyor ki yani Tanrı'nın yaptığı işler yazılmış olsaydı, yani dünyada herhalde kağıt, ağaçlar vesaire şey yetmezdi. Her gün Tanrı bizim hayatımızda an be an yepyeni şeyler yapar. Biz yani bu dünyadayken Tanrı ona iman eden her birini, her bir çocuğunu isteseydi gökyüzüne ışınlardı.
1: Evet.
0: Ama burada gün be gün değiştiriyor kutsallığa. Çünkü başka insanların da ihtiyacı var buna.
1: Evet.
0: Yani sizin yaşantınızdan başka insanlar da görüp teşvik alıyorlar, teselli alıyorlar, cesaret buluyorlar. O zaman Tanrı bu yüzden her İsa Mesih'e iman edeni ışınlamadı cennetine.
1: Evet, yine de Tanrı'nın karakterini öğrendikçe kutsal kitaptan, yani kutsal kitap okudukça, buyrukları, ilkeleri içerisinde yaşadığımızda aslında Tanrı'nın bakış açısına, Tanrı'nın gözleriyle bakmayı öğreniyoruz ve o şekilde yaşıyoruz.
0: Evet, çok kesinlikle. Mesela Mezmur 73'te bundan bahsediyor. Mesela Asaf, Davut'un, yani Peygamber Davut'un ya da Kral Davut'un en önemli orkestra şefiydi diye düşünelim. Hı hı. Ve onu 73. mezmur bunu anlatıyor aslında. O başlangıçta şey düşünüyor, yani böyle yaşamam. Bak, dünyadaki gibi yaşasaydım herhalde daha zengin, daha başka şeylerim falan olurdu. Ama ta ki Tanrı'nın huzuruna girinceye kadar, o zaman anlıyor yani yanlış şeyler yaptığını. Özetlemek gerekirse, evet, belki onu oku, yani bu sözü okumak gerekiyor. Ve aynı zamanda örnek almak gerekiyor. Tanrı'nın sözü yazıldı çünkü çağlar sonrasında bile bizim için yol gösterici, ışık olsun diye, öyle yaşayalım, Tanrı'nın sözüne göre yaşayalım diye yazıldı.
1: Evet, Hristiyan ahlakına sahip olmak ve yaşamak gerçekten önemli.
0: Evet, kesinlikle bizi yaşatır.
1: Evet.
0: Yani yok etmez.
1: Evet, çok keyifli bir sohbetti ama zamanımızın sonuna geldik. Çok teşekkür etmek istiyorum size Rıza Bey. Değerli dinleyicilerimize de çok teşekkür etmek istiyorum bizi dinledikleri için. Bizleri sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Soru ve görüşleriniz varsa eğer soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Programda dinlediğiniz ve kafanıza takılan şeyler varsa da lütfen bize yazın. Çok teşekkür ediyoruz herkese. Esenlik olsun.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz. Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.
2: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açtı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Güçlü Tanrımız, sen bizim için tüm denenmelere ve sıkıntılara razı oldun. Bizim denenme ve sıkıntılarımıza da sen yardım edersin. İblisin saldırılarına direnmemiz için bize güç ver. Öyle ki duayla sana sığınıp sende yardım bulalım. Dualarımıza kulak ver ya Rab. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz. Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com/radyomaranata adresinde sizlerle.
2: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.

0: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.
2: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

her şeye gücü yeten Tanrımız. Günahla kirlenmiş, kaybolmuş olan biz günahkarları İsa Mesih sayesinde bağışlıyorsun. Ruhunla bize verdiğin bu yeni yaşam için sana şükrederiz. Dünyanın ayartılarına rağmen sana sadık olabilmemiz için bizi güçlendir. Bize yardım et ki her zaman senin güçlü sözüne sığınalım.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.
0: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.

0: kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? bilgi@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
3: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açlı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

İsa Mesih, Rabbimiz ve Kurtarıcımız, alçak gönüllü Efendimiz, lütfunla bizim aramıza gel. Bize kendi sevginin kuvvetini göster ve bizi kötülükten kurtar. Ey sen, Baba ve Kutsal Ruh'la birlikte tek olan Tanrı, ezelden ebede kadar yaşayan ve hükmedensin. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.
3: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabın mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar üç Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
0: İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda.

0: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
2: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

alçak gönüllü kurtarıcımız. Rabbimiz İsa Mesih, lütfunla bizim aramıza gel. Bize kendi sevginin kuvvetini göster ve bizi kötülükten kurtar. Bizim yüreklerimizi hazırla. Öyle ki senin bize verdiğin sonsuz yaşam armağanını alçak gönüllülükle kabul edebilelim.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Kibir, açgözlülük,

0: yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
1: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.
3: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? bilgi@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal Tanrımız! Sana ait olanı hiç kimse senin elinden alamaz. Biz de sana iman ettik ve sana güvendik. Rab, biz sana aitiz. Sesini duyup süründen ayrılmayalım diye bize yardım et. Öyle ki sonsuz yaşamı alalım ve mahvolmayalım. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.
3: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.

0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: en sevdiğiniz ilahiler. RadyoMaranata.com'da sizlerle.
1: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Sevgi dolu Tanrımız, bizim her şey için şükretmemizi istiyorsun. Güzel sözlerinle korkmamamız ve tüm kaygılarımızı sana bırakmamız için bizi teşvik ediyorsun. Bizi tüm imansızlıklardan ve şüphelerden koru. Bizi kutsal ruhunla her gün yenile. Öyle ki her zaman senin ölümsüz sevgini görelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
0: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.
4: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.